0: Başkanlığı yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dostlar, burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, güzellikler getirdiniz. Burada olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Ben Uğur Subaşı, Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyim. Sevgili dostlar, en son programımızda fert ve toplum hayatı açısından peygamberlere olan ihtiyaçtan bahsediyorduk. Bugün bu konunun devamıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, öncelikle yüce bir yaratıcının varlığını anlama ve doğru bir uluhiyet anlayışına ulaşma konusunda peygamberlerin beyanlarına ihtiyaç vardır. Salt akıl, deney ve gözleme dayanan pozitif ilimler sadece Allah hakkında değil, ruh, ölüm ötesi hayat, melek, cin, şeytan, varlığın mahiyeti gibi konular hakkında doyurucu bilgi sunmaktan acizdir. Bu tür meselelerde aklın aydınlanması ve gönlün huzura kavuşması için vahiy ürünü açıklamalara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Teorik olarak insan sadece aklına dayanarak varlıkları yoktan var eden yaratıcı bir kudretin varlığını bilme imkanına sahipse de çeşitli olumsuz faktörler sebebiyle bunu başarabilenlerin sayısı fazla değildir. Böyleleri Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları hakkında doğru bilgi üretemez, sadece tahminlerde bulunabilirler. Nitekim sayıları az olmayan insan gruplarının Allah'ın varlığını inkar etmesi, varlığını kabul edenlerin onun birliğinde şirke düşmesi, sıfatlarını yaratılmışlarınkine benzetmesi, insanın bu konudaki yetersizliğini göstermektedir. Bu itibarla Allah Teala'nın varlığı, birliği, isim ve sıfatlarının zatına layık bir şekilde anlaşılabilmesi için peygamberlerin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. Söz konusu ihtiyaç hususunda Maturidi alimi Pezdevi, insanların yaratıcılarını bilmeye muhtaç olduklarını ama tek başına herkesin buna güç yetiremediğini söylemiş, bu sebeple peygamberlere ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekmiştir. Sevgili dostlar, hak dinin iman esaslarını belirleyen Allah'tır. Onu vahiy yoluyla öğrenip insanlara tebliğ eden de peygamberlerdir. Bu noktada insan inanan veya inanmayan konumundadır. Öte yandan iman esaslarında değişmezlik esastır. Bütün peygamberler muhataplarına aynı esasları tebliğ etmişlerdir. Bu sistem olmasaydı aklın şüpheci karakteri, nefis, şeytan, olumsuz ferdi ve sosyo-kültürel şartlar yüzünden çeşitli inanç ve tapınma biçimleri ortaya çıkacak, bunların her biri eş değerde bulunacak, hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu bilinemeyecekti. Sevgili dostlar, dini emir ve yasakların, helal ve haramların tespiti ve bunların uygulanma şekli de peygamberlerin yol göstericiliğine bağlı hususlardandır. İnsan sadece aklına dayanarak Allah'ın varlığıyla birliğine ulaşabilse ve lütfettiği nimetlerden dolayı minnet duyabilse de ona teşekkür anlamında nasıl ibadet edeceğini bilemez. Herkes kendine göre bazı şükür ve ibadet yolları üretir. Ayrıca bu tapınma biçimlerinden Allah'ın razı olup olmadığı hakkında da kimse bilgi sahibi olamaz. Buna ek olarak Allah'ın razı olacağı tutum ve davranışlarıyla ona nasıl ibadet edileceğini insanoğlu peygamberler sayesinde öğrenmiştir. Bir de insan hangi tür ibadetlerin farz, sünnet veya nafile konumunda bulunduğunu, ibadetlerin ne zaman, nerede, ne kadar sıklıkla, ne şekilde yapılacağını, ibadetleri geçersiz kılan şeylerin neler olduğunu da tespit edemez. İşte bütün bu ve benzeri konularda peygamberin beyanları ve uygulamalarına şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak birçok ayette razı olduğu bir ibadet şekli olarak namaz kılmayı emretmiş ama bu ibadetin yerine getirilme biçimini sevgili peygamberimizin uygulamalarına havale etmiştir. Bu sebeptendir ki Resul-i Ekrem Efendimiz, "Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de namaz kılınız. Hac ibadeti için de hac ibadetinin yerine getiriliş şeklini de benden alınız." diye buyurmuştur. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bugün programımızın içerisinde peygamberlere olan ihtiyaçtan bahsettik. Önümüzdeki programda bu konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu! Sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost! Uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Olsa lütfunda eza ile riya, zahi olur ne sana var ne ona. Eğer yardım yaparken karşındakini incitirsen, yahut bunu riya için yaparsan, bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez, kaybolup gider.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Çok konuşmakta yarar yoktur. Söylenmeyen söz som altın sayılır. Ağızdan çıktıktan sonra bakırlaşır.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz.

edecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kalbi kuşatan cahiliye mikroplarından kurtul. Daha önce kalbin huzuru için kalbi boşaltmanın öneminden söz etmiştik. Kalbi bazı şeylerden boşaltmak kolay ve mümkün olsa da bazen kalp bir takım mikroplarla kuşatılarak hastalıklı bir duruma düşebilir. Bu durumda o mikroplardan kurtulmak gerekir. Kalbi hasta edebilecek mikropların en başta geleni cahiliye mikrobudur. Cahiliye, İslam'a aykırı olan, Allah tarafından belirlenen ölçütlere zıt olan her şey için kullanılan bir isimdir. Şimdi cahiliye mikrobunun nasıl bir şey olduğunu tarihteki bir örnek üzerinden görelim. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer radıyallahu anh bir gün bir sahabiyle tartıştı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayarak adamı annesinin rengi sebebiyle kötülemeye çalışarak "Kara kadının oğlu" dedi. Adam buna çok içerledi. Durumu gidip Hazreti Peygamber'e bildirdi. Peygamberimiz Ebu Zer'i çağırdı. Ona böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını sordu. O da bu ifadeyi kullandığını söyleyince Peygamberimiz ona "Demek sen ona annesinin rengi sebebiyle kötü laflar ettin öyle mi? Öyleyse sen hala kendisinde cahiliye ahlakı olan bir adamsın" buyurdu. Bu olay üzerinde her bir müminin durması, düşünmesi gerekir. Bu basit görülecek bir mesele, okunup veya dinlenip geçilecek bir konu değildir. Bu olaydan almamız gereken hisselere kısaca bakalım. Bilindiği üzere cahiliye, İslam'ın gelmesi öncesinde Araplar arasında var olan yaşam biçimini ifade eder. İslam öncesi Arap toplumunda inançta küfür ve şirk, toplumsal hayatta zulüm, gerçeğe ilişkin bilgi konusunda tam bir kafa karışıklığı vardı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Kimileri de kız çocuklarını değersiz ve bir tür baş belası görerek diri diri gömüyordu. Köleler insan yerine konulmuyor, toplumdaki fakirlere kimse yardım eli uzatmıyordu. Faiz, kumar, zina son derece yaygındı. Toplumda parası ve gücü olanın borusu ötüyor, haksızlıkların hesabı sorulmuyor, zalimin yaptığı yanına kâr kalıyordu. İşte Allah, Arap toplumundan başlamak üzere bütün dünyayı sarmış bulunan bu karanlığı dağıtmak üzere elçisini Kur'an'la gönderdi. 23 yıl gibi kısa bir zamanda koskoca Arap Yarımadası'nda küfrün yerine iman, şirkin yerine tevhid, zulmün yerine adalet, cehaletin yerine ilim almaya başladı. Ama ruhlardan cahiliye dönemine ait izleri bir anda silmek kolay olmadı. İnsanlarda cahiliyeye ilişkin inanç ve davranışlar hiç beklenmedik anlarda nüksedebiliyor, hortlayabiliyordu. Cahiliye döneminde insanlar derisinin rengi sebebiyle, ırkı sebebiyle kendilerini üstün, başkalarını aşağılık görebiliyorlardı. İnsanın doğuştan sahip olduğu özellikler kimi zaman bir üstünlük sebebi, kimi zaman da aşağılama, hor ve hakir görme sebebi olarak görülüyordu. Anlattığımız olayda da Ebu Zer radıyallahu anh tartıştığı adama yönelik bir hakaret ifadesi olarak bir anda "kara kadının oğlu" deyivermişti. Söz bir kere ağızdan çıkmıştı. Adamın annesinin derisinin rengi bir hakaret konusu gibi ortaya konulmuştu. Bu duruma içerleyen şahıs meseleyi Hazreti Peygamber'e iletince iki cihan serveri hiç öfkelenmediği kadar öfkelenmiş, Ebu Zer'e "öyleyse sen hala kendisinde cahiliye ahlakı olan bir adamsın" demekten geri durmamıştı. Demek ki cahiliye dediğimiz şey yalnızca Peygamberimiz öncesi dönemde kalmış, artık bitip sona ermiş bir şey değil. Her nerede küfür, şirk, zulüm varsa orada cahiliye var demektir. Demek ki zaman İslam açısından doğrusal değil, döngüsel işliyor. Yani İslami açıdan bakıldığında hep bir ileri gidiş değil, zaman zaman bir takım geri dönüşlerin görülmesi de mümkün oluyor. İnsanların doğuştan gelen özelliklerinin bir üstünlük vesilesi sayılması tam bir cahiliye özelliğidir. Kişinin ırkı, cinsiyeti, derisinin rengi, dili, yaşadığı coğrafya ne üstünlük ne de düşüklük sebebidir. İnsanı üstün kılan şey doğumu esnasında ona verilenler değil, doğduktan sonra kendisinin yaptıklarıdır. Allah katında en üstün olan insan, Allah'ın emir ve yasaklarına en çok bağlı olan, ona karşı en saygılı olandır. Nitekim bu husus bir ayette şöyle açıklanır. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Ayet. Bu hadisten çıkarılabilecek bir başka önemli sonuç da şu. İslam'la Müslüman'ı birbirine özdeş kabul etmek, Müslüman'ın davranış ve tutumlarına bakarak İslam'ı eleştirmek ve yargılamak doğru değildir. Mükemmel olan Allah'ın dini İslam'dır. Onda hiçbir kusur ve bozukluk, hiçbir eksiklik ve yamukluk söz konusu değildir. Ama bu dine mensup olan fertler ve toplumlar için aynı şeyi söylemek her zaman mümkün değildir. Bir Müslüman, kendi dininin öğretilerine bağlı kaldığı oranda, İslam'ı temsil noktasında çaba ve gayret sarf ettiği oranda kemale doğru yaklaşır. Yaklaşır ama insan neticede insandır, melek değildir. Her insanda bir takım kusurlar, günahlar, hatalar olabilir. Kimi insanlar vardır, İslam'la aralarındaki makas o kadar açıktır ki, onlara Müslüman demeye 1000 şahit lazım gelir. Kimi insanlar da vardır, onların İslam'la aralarındaki makas kapalıdır. Yani imanlarıyla hayatları birbiriyle uyumludur. Mübarek Ramazan ayında belki de en çok önemsememiz gereken meselelerin başında, acaba bende cahiliye mikropları var mı diye kendimizi gözden geçirmek gelmelidir. Nasıl ki bedensel hastalıklarımız bir takım semptomlarla varlığını belli eder, sinyal verirse, ruhumuzdaki cahiliye mikropları da bizim inançlarımızda, davranışlarımızda kendisini belli eder. Müslüman toplumlara bir bütün olarak baktığımızda, onların çok ciddi bir dünyevileşme mikrobu tarafından kıskıvrak yakalandığını görüyoruz. Cahiliyenin en önemli tezahürlerinden biri, ahireti inkar edip bütün hayatı bu dünyadan ibaret görmekti. Biz inkar etmesek de ihmal ediyoruz. Bu mikrop bizde olmasaydı, 10 milyonluk Siyonistin Müslüman kardeşlerimizi yok etmelerini, açlıktan ölüme mahkum etmelerini bir ekran arkasından izler miydik? Duamız, Rabbimiz, bizleri her türlü cahiliye mikrobundan, İslam'la aramızın açılmasından muhafaza eyle.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu.

O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin, dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hikmet-ü kudrete gayet yoktur. Bu temaşaya nihayet yoktur. Allah'ın kudret ve hikmetine sınır yoktur. Bu temaşanın da sonu yok.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim, acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba Diyanet Radyo'nun muhterem dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktaracağımız 7. cüzdeyiz. 7. cüzün en baştaki teması şu şekilde. Kendilerini sürekli sorgulayan ve hatalarını düzelten insanlar toplumunu, medeniyetini inşa ederler. 7. cüzde Maide suresinin son tarafı ve En'am suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajın ilki hataların bedeli. Maide suresinin son tarafı helal gıda ve helal kazançla tamamlanmaktadır. Bu arada ayetler bazı hatalar için gerekli olan kefaretleri de açıklamaktadır. Bunlardan birisi yemin kefareti, diğeri de ihramlıyken kara avı yapan kişinin ödeyeceği bedel konusudur. Sonra vasiyet için iki şahit tutma tavsiye edilir. Surenin sonundaysa havarilerin gökten mucize bir sofra inmesi için Hazreti İsa'dan dua etmesini istemeleriyle ilgili bir olay anlatılır. Sonra bir mucize gerçekleşir. Aslında bu ayetle yeryüzünün tümünün mucize bir sofra olduğu mesajı verilir. İkinci mesaja geçtiğimizde hatalar düzeltilmeli başlığını görüyoruz. Aksi takdirde kişinin sonu dinden uzaklaşmak, şirk ve putperestlik olur. Maide suresinden sonra En'am suresi gelir. Tek parça halinde inen Mekki bir suredir. Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleri ise medeniydi. Önceki medeni surelerde bir vahiy toplumu olan Yahudi ve Hristiyanların bozulma süreçleri ve hataları anlatılmıştı. En'am suresinde de aslında bir vahiy toplumu olan ve Hazreti İbrahim, İsmail gibi peygamberleri kabul eden Arap cahiliye toplumunun hataları anlatılmakta, nasıl putperest bir toplum haline geldikleri açıklanmaktadır. Surenin başında, kainatın ve insanın yaratılışı hatırlatılarak tevhid konusu ve önemi açıklanmaktadır. Sonra, cahiliye Araplarının risaletle ilgili akıl dışı talepleri zikredilmektedir. Onlar, peygamberin meleklerden gönderilmesini istediler. Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı, o zaman melek bir peygamber gönderilirdi şeklinde cevap verildi. Sonra, müşriklerin ahiret ve dünya hayatıyla ilgili yanlış görüşleri tenkit edildi. Ve üçüncü başlığa geldiğimizde, peygamberin tebliğ görevi mesajını görüyoruz. Bu bölümde, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam örnek verilir. O, tevhid inancındaydı. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın tevhid inancını ispat için yıldız, ay ve güneş gibi varlıkların tanrı olamayacağına dair bir sorgulaması aktarılır. Çünkü bunlar yok olan, değişen fani varlıklardır. Yıldız, güneş, ay ve diğer varlıkları Allah insan için yarattı. Ama insanların bir kısmı bu nimetlere şükredecekleri yerde bunları tanrı edinerek Allah'a şirk koştular. Şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa erisiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin

Görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kabe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere, aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki, böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, Beytülharam'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah bahire, sahibe, vasile ve hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri
yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar, bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordum. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur.
Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını eceli takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alay aldıkları şey, azap, kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiretin azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler
ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti? Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir," diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da, "Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak," dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz," demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, "Allah, bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş?" diyecek. Onlar da, "Evet, Rabbimize andolsun ki öyleymiş," diyecekler. Allah da, "İnkar ettiğinizden dolayı tadın azabı," diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır." Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya," dediler. De ki, "Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık." Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, "Ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse, yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım." Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa
kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı.

eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın, onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları, onunla, Kur'an'la uyar ki, günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek, sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki, onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için, onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından tevbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz.

O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de, arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken, şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip, açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzura varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa,
Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış onlara, hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.

eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler O'nu idrak edemez. Halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Cebbar. Kırılanları onaran, eksiklikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yüreğimizin derinliklerine dokunan bir esmayı tanımaya çalışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Cebbar kelimesi, bozuk olan bir şeyi ıslah edip düzeltmek anlamındaki cebr kelimesinden türemiştir. Rabbimizin el cebbar oluşu, onun kırıkları onaran, eksiklikleri tamamlayan, bitmiş, perişan olmuş gibi gözükenleri toparlayan, düzelten olduğunu ifade eder. Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Rabbimizin bize çözülmez gibi gelen olayları ne kadar güzel çözdüğüne kaç kez şahit olmuşuzdur hayatımız boyunca. Gerçekten parça parça döküldüğümüz zamanlarda bizi toparlayıp birleştiren, olayları düzenleyip yoluna koyan Rabbimizin ikramlarını gördüğümüzde nasıl hamd etmişizdir. Zorlukları en beklenmedik şekilde kolaylaştıran O'dur. Aynı zamanda bu, Rabbimizin ne kadar kudretli olduğunu da göstermez mi? Bizim gücümüzün yetmediği halde, O'nun herkesin ve her şeyin üstünde olan gücünü görürüz. Kimsenin yapamadığını yaparak şartları değiştirebilen, olayları hali yoluna koyan ancak O'dur. Kimse de hükmüne karşı gelemez. İşte bu durum Rabbimizin cebbar oluşundandır. Hazreti Ali'nin dediği gibi yakarmak ne hoştur. Ey kırığı kaynaştırıp birleştiren, her zorluğu kolaylaştıran Rabbimiz! Halimizi hayra çevir. Aslında Rabbimizin cebbar oluşu, kainatın tamamında kendini gösterir ama, insanda Rabbi sınırları geniş bırakmayı tercih etmiştir. Etrafımıza baktığımızda, büyükten küçüğe her şeyin vazifesinin Allah tarafından tayin edildiğini, sınırlarının çizildiğini görebiliriz ve hiçbiri bu sınırların dışına çıkmaz. Hiç güneşin artık ısıtmayacağım, doğmayacağım dediğine şahit olduk mu? Yahut bir taşın ben böyle durmaktan sıkıldım, akıp gideceğim dediğine. Mahlukat sınırlarını bilir, mecburiyetini bilir, Rabbinin iradesi hepsinin üzerindedir. Ama bizim sınırlarımız güneşten bile geniştir aslında. Koskoca alemler Rabbinin emrettiği üzere hareket eder. Ama insan hareketlerinde serbest bırakılmıştır. Dilese rahatlıkla üzerimizde cebbar esmasını kullanabilecek ve bize her şeyi zorla yaptırabilecekken Rabbimiz seçimlerimizde, hareketlerimizde bizi özgür bırakmış, hatta bize her seferinde yol göstermiştir. İnsan istediği gibi yaşar, yaşadığının sorumluluğunu alır, bedelini öder. Her halimiz bir tercihtir. Tercihlerimiz bizi biz yapar. Bazı hallerde tercih etmediğimiz şeyler başımıza gelebilir elbet. Ama o zaman da nasıl duracağımızı, nasıl tepki vereceğimizi ve nasıl hissedeceğimizi tercih ederiz. Mümin, etkiye tepki insanı değildir. Bir halle karşılaştığında karşısındakinin hak ettiğine göre veya hissine göre davranmaz. Rabbi ne emrediyorsa, peygamber ahlakı ne gerektiriyorsa öyle davranır. Bu da bir tercihtir ve Rabbi başına gelenden değil, verdiği tepkiden mesul tutar. Biz yaşadığımız her olayda Rabbimizle muhatabiyetimizi düşünürüz. Bu olay başıma Rabbin izni ve bilgisi dahilinde geldi. Rabbimin bana olandan haberi var. O halde yapacağımdan da haberi olacak. Ben ne yapmalıyım ki Rabbim benden razı olsun? Ne yapayım ki huzura vardığımda hesabını verebileyim diye düşünerek hareket ettiğimizde duygularımızı ve yapacaklarımızı seçeriz. Elbette bu zordur. İnsanın kendini kontrol etmesi gerekir. Ama uğraşırsak bunu yaşam biçimine dönüştürebiliriz. Bizi birbirimizden bu kadar farklı kılan da yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkiler ve tercihlerimiz değil midir zaten? Allah gerçekten kullarına cebretmiş olsaydı, hepimiz iman etmiş mükemmel kullar olmaz mıydık? Ağaçlar, bulutlar, taşlar gibi daimi bir zikir halinde günahsız yaşar giderdik. Rabbimiz bizi serbest bıraktı ve biz inşallah kendi irademizle kulluk şerefine nail olmayı tercih edeceğiz. Rabbimiz ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Düşün sevgili dinleyici. Bazen ne kadar aciz kalırız. Kendi evladımıza sözümüz geçmez, kendi ana babamıza laf anlatamayız. Ne kadar yorulur yüreğimiz, kelimelerimiz kifayetsiz kaldığında. Böyle zamanlarda kudretli birine ne kadar ihtiyaç duyarız. Gelse de kalbine, zihnine giriverse diye. Allah ıslah etsin demek gelir çoğu kez içimizden. Kudretimiz olsa biz yapıverecekmişiz gibi. Rabbin buna muktedir olduğunu da biliriz. İsteriz ki cebren düzeltsin, bekletmesin. Kendimizde olsa bu kadar tez kullanacağımız bu gücün Rabbimizde olması, fakat onun acele etmemesi ne kadar ilginç değil mi? Rabbimizin "İnsanoğlu pek acelecidir" buyurması da bundandır. Olaylara bizim gibi tek boyuttan bakmayan Rabbimiz, zamanın ötesinde nazar ettiği her olayın olan ve olabilecek bütün boyutlarını, ihtimallerini bilir. Dilese cebbar oluşunu rahatlıkla kulları üzerinde gösterebilecekken ve hiçbir varlık ona engel olamayacakken bile Rabbimiz acele etmez. Ne muhteşemdir azameti! Bu yüzden bize düşen, gelen her vakti bir fırsat bilmektir. Hatalarımızı fark edip kendimizi düzeltmek için bir fırsatımız var. Hala nefes alıyoruz. Hala Rabbimiz vakit veriyor. Tövbe edebiliriz. Benden ne olur ki bu saatten sonra? Ümitsizliğinden sıyrılabiliriz. Bizden bir şey olmasını bekliyor ki Rabbimiz mecbur bırakmıyor, zorlamıyor. Bizden hayır çıkacağına inanıyor ki yolumuzu kesmiyor, nefesimizi bitirmiyor. Biz niye kendimizden ümidi keselim? Bir de cebbarın diğer kanadına bakalım. Tam ümidimizin bittiği anlarda, kırılan bütün ümitleri Rabbimizin canlandırması ne büyük nimettir. Buraya kadar geldikten sonra artık nasıl toparlarım, artık kim benim dağılan parçalarımı toplar dediğimiz anlarda, Rabbimizin cebbar olduğunu hatırlamak bizi nasıl ayağa kaldırır? Kimsenin dokunamayacağı yüreğimizin en derinine bir tek Rabbimiz dokunabilir. Bir tek onun gücü yeter olamayacakları oldurmaya. O halde bize düşen herkesi bırakıp yüzümüzü cebbar olan Rabbe yöneltmektir. Ben kimseye yüz suyu dökmem. Rabbimden başka kimseden bir şey dilenmem. Benim fakirliğim de, acizliğim de bir tek Rabbimedir. Onun bende gördüğünü başka kimseye göstermem ve sınandığımda beni muhafaza edecek de Rabbimden başka kimse yoktur. Bunu bilir, bununla yaşarım. Kullarının zayıflıklarını bilen, eksikliklerini tamamlayan ya Cebbar! Halimizi hallerin en hayırlısına tebdil et ve sensizlikle sınama. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme.

daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 9 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 11 Haziran 1442. Tarihte bugün. 2. Balkan Savaşı başladı. 1913. Arka sayfa. Günün konusu. Nafile oruçlar. Bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kulum farz ibadetlerden daha sevinli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Bu noktada nafile oruçlar, Şevval ayının özellikle Ramazan bayramını takip eden 6 gününde, haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında, bilhassa Zilhicce'nin ilk 9 gününde, Şaban ayında ve Ramazan ayı hariç her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleriyle her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruçlardır. Ayrıca Muharrem'in 9 ve 10. veya 10. ve 11. günlerinde yani Aşure gününde oruç tutmak da müstehap olup bu günlerde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Bakara Suresi 183. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara
10: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
11: Hayırlı sabahlar. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Geceden sabaha bizi kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Önümüzdeki bir saat boyunca gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağız. Birbirinden güzel eserler ve sizden gelen mesajlarla sabahın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Kahvaltı hazırlığında olanlara, iş yoluna çıkanlara, direksiyon başındaki sürücülerimize, mesaisine yeni başlayacak olanlara ve evlerinde bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli ve huzurlu bir gün diliyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Tanırdım alem içre, bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Ben sanırdım alem içre, bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

0: Eller dil bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan eyleyip inlerdi dil. Bilmezem oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, güne nasıl başlarsanız çoğu zaman gününüz de o istikamette devam eder. Bu yüzden güne güzel bir sözle, içten bir duayla, tebessümle ve şükürle başlamak önemli. O yüzden biz de geceden sabaha bizleri kavuşturan Rabbimize şükrederek başlıyoruz güne. Ve sabahın ilk dakikalarında kalbimize ne yerleştirirsek gün boyunca onun izini taşırız. Bugün de güne umutla, gayretle ve güzel niyetlerle başlayalım diyoruz. O yüzden Rabbimiz günümüzü bereketli, işlerimizi hayırlı, gönlümüzü de huzurlu eylesin duasıyla şöyle gündemin satır başlarına göz atalım. Dünden bugüne yansıyan gelişmelerin ayrıntıları var elbette haber kaynaklarımızda, onlara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı ile dün yaptığı görüşmenin ardından verilen mesajlar önemliydi. Bugün gazetelerin birçoğunda birinci sayfalarda yer buluyor. Haber kaynaklarında da yine oradan verilen mesajlar gündemi oluşturuyor. Türkiye AB güvenliği için vazgeçilmez başlığını görüyoruz. NATO ve AB'ye yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz diyor. Sabah gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış bu haber. Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü, onu resmi törenle karşıladı ve iki lider ortak basın toplantısında mesajlar verdi. Devamına bakalım bu mesajların. AB ile ilişkilerimizi, işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Polonya'ya AB üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi, caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir hedef belirlenmiş, ekonomik ilişkilerde, ticarette 15 milyar dolar. 10 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefimize erişmemizin ardından diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik diyor. Ve tabii savunma sanayinde de güçlü işbirliğine hazırız mesajını vermiş Polonya Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeden önce Aselsan'ın Gölbaşı tesislerini ziyaret etmiş, milli savunma teknolojilerini incelemiş ve Türkiye-Polonya'nın savunma sanayi sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir diyor. Tabii bu arada NATO zirvesi öncesi yoğun bir hazırlık süreci var malumunuz. Bunu zaman zaman haberlerde takip ediyorsunuz. Başkent NATO zirvesine hazır hale geldi sayılır. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi. Ve bu zirve öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Neler yapılıyor? Öncelikle tabii güvenlik ön plana alınmış durumda. Onun dışında çevre düzenlemeleri yapılıyor. Yollar düzenleniyor. Ve tabii Etimeskut ilçesinde biliyorsunuz bir havalimanı inşa edildi. Daha doğrusu var olan havalimanı genişletildi. Daha modern bir hale getirildi. Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının açılışını gerçekleştirmişti. İşte buradan liderler gelecekler ve toplantı alanına devam edecekler. O güzergahtaki yollarda da asfaltlama çalışmaları, düzenleme çalışmaları çok hızlı bir şekilde, belki de çok uzun zamandır böyle bir hız görmemiştik. Yani yolların düzenlenmesi mesela bu kapsamda değerlendirilebilir. Çok hızlı bir çalışma sergilendi. Aynı şekilde herhalde havalimanında yapılan o düzenleme de rekor hızda tamamlanmış olabilir. Ve bunun dışında Esenboğa Havalimanı'ndan gelecek olanlar için o yol güzergahında da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yol kenarlarında peyzaj düzenlemeleri var. Dikey bahçe çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında farklı tedbirler var. 6-12 Temmuz arasında sınav gibi, sempozyum gibi, panel gibi bir takım düzenlemeler, mezuniyet töreni gibi, şenlikler, konserler, eğlence kutlama gibi etkinlikler yapılamayacak. Bunun dışında kırmızı alan uygulaması yapılacak yerler var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Etimesgut Havalimanı güzergahları ve Esenboğa Havalimanı çevresi. Buralarda yani katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahlarında da yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Kamu personeli için bir kez daha hatırlatalım. 6-12 Temmuz arasında izin söz konusu. Kamu personeli izini sayılacak. 28 Haziran Pazar günü ve 10 Temmuz Cuma gününe kadar zirvenin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara, belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi engellenecek. Açık ve kapalı alanda yasaklar söz konusu. Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi, basın açıklaması gibi bir takım çalışmalar da yapılamayacak. Aynı zamanda Ankara hava sahasında da her türlü insansız hava aracının uçuşu yasaklanmış durumda. Bunlar da yine tabii dünya liderlerinin geleceği çok önemli bir zirve söz konusu. Dolayısıyla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, gelişmeler bu şekilde. NATO zirvesi öncesinde Türkiye bu yıl zirvelere ev sahipliği yapıyor. Bir taraftan NATO zirvesi, diğer taraftan işte Kasım ayında çevre ve şehircilikle ilgili olan taraflar iklim konferansı söz konusu. Dolayısıyla bu yaz ve bu sonbahar ayı yoğun geçecek ve Türkiye'nin bölgesinde ne kadar güçlü bir konuma kavuştuğunun da belki bir anlamda göstergesi olarak da bunlar değerlendirilebilir diyoruz. Evet, birbirinden güzel eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sabahın bereketini paylaşmak, gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmak, hayatın içinden güzel haberler ve birbirinden kıymetli eserlerle gününüze eşlik etmek üzere huzurlarınızdayız, mikrofon başındayız ve haberleri sizlerle paylaşıyoruz, gündemin nabzını birlikte tutuyoruz. LPG vurgununa dev operasyon başlığını görüyoruz yine gazetelerin birinci sayfalarında bugün ve haber kaynaklarında. Dün yaşanan bir gelişmeydi, hatırlayacaksınız. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasıyla 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Soruşturma şöyle başlamış sevgili dinleyiciler. Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği belirleniyor. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit ediliyor ve soruşturma bu şekilde başlayıp bir operasyona dönüşüyor. Sonuç itibariyle 6 şirkete el konuluyor, 10 şirkete de kayyum atanıyor. Ve bir başka haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak ABD'ye teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü duyurmuş, Türkiye'de paketlendi başlığını görüyoruz bu haberin hemen girişinde. Yakalanan Hilmi ABD'de eski başkan Obama döneminde hayata geçirilen sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolarlık zarara uğratan dolandırıcılık ağının kilit ismi olmakla suçlanıyormuş ve Türkiye'de ortak çalışma sonucu yakalanarak ABD'ye teslim edilmiş. İngiltere'de siyasi bir kriz söz konusu, başbakan dayanmıyor desek yeridir çünkü İngiltere 10 yılda tam 6 başbakan gördü, 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor diye de bir başlık var haberlerde. Keir Starmer'ın istifasıyla Birleşik Krallık'ta son 10 yılda 6. kez bir başbakan görev süresini tamamlayamadı. İngiltere son 10 yıldaki 7. başbakanını seçecek, çeşitli adaylar var, bakalım kim olacak. Dünyanın bir ülkesinde böyle bir takım siyasi krizler yaşanıyor. Bir başka ülkesine gittiğimiz zaman orada bırakın siyasi krizi, insanların yaşam hakkı bile hiçe sayılıyor. Filistin'den bahsediyoruz. İsrail Gazze'de su bırakmadı. İsrail'in altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle Gazze'de ciddi şekilde su sıkıntısı yaşanıyor. Nüfusun 1/4'ünden fazlası su bulmakta zorlanıyor. Özellikle aşırı kalabalık mülteci kamplarında yazla birlikte su arayışı hızlandı. Kişi başına düşen günlük su miktarı hayatta kalma sınırının altına düştü. Tam da bu sıcakların altında hemen yanı başımızdaki bir coğrafyada insanlar bırakın normal sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, hayatta kalacak bir su bile bulamıyorlar. Geldiğimiz şu noktada tam da aslında Muharrem ayının ortasında en faziletli günlerden biri sayılan 10 Muharrem öncesinde suyla imtihan edilen başka bir coğrafyanın olduğunu görmek, İslam coğrafyasında böyle bir sıkıntının yaşandığını görmek, hem de 10 Muharrem'in hemen öncesinde susuzlukla imtihanın yaşandığını görmek hakikaten kalbimizi incitiyor, acıtıyor. Yapabilecek şeyimiz buradan belki bunu ifade edebilmek, tepki gösterebilmek, Müslümanlar adına bir şeyler söyleyebilmek ama tabii oradaki dram, oradaki trajedi bir şeyler söyleyebilmenin ötesine geçmiş durumda. Bir şeyler yapabilme, bir eylem gerçekleştirebilme ve oradaki o zulme dur diyebilme ve bunun içinde burayı engelleyebilme noktasını çoktan aştı bile. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz. Şu saat dilimi itibariyle şu anda burada yapabileceğimiz ne yazık ki bu. Saatlerimiz 7.51'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir eser dinleyelim, yine birlikteliğimiz bu eserin ardından devam etsin.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimiz 7.57'yi gösteriyor. Bu saat diliminin artık son dakikalarına girdiğimiz şu an itibariyle sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz tabii ki. Az önce esere bağlanmadan hemen önce hatırlayacaksınız. Filistin'de yaşanan olaylara değinmiştik ve Filistin'in susuz bırakılmasından hareket ederek aslında bir 10 Muharrem hatırlatması da yapmıştım. Ne oldu 10 Muharrem'de? Bu tabii son derece önemli. İslam tarihinin belki en hüzünlü, en acı olaylarından bir tanesi. Malumunuz Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in ve 72 yakınının Kerbela çölünde günlerce susuz bırakılarak şehit edilmesi, çok büyük bir zulümle şehit edilmesi bugün tabii bütün Müslümanların kalbinde, gönlünde bir yas olarak, bir matem günü olarak idrak ediliyor. Onun hüznünü, üzüntüsünü hala tabii ki yaşıyoruz. İşte bugün Filistin'de yaşanan hadiseler modern bir Kerbela gibi, öyle değil mi? Çünkü insanlar orada, Müslüman kardeşlerimiz susuz bırakılıyor ve dünyanın gözü önünde bu olay yaşanıyor. Bir kez daha Rabbim oradaki kardeşlerimize yardım ihsan eylesin diyoruz. Muharrem'in onu tabii farklı vesilelerle de yine İslam coğrafyasında idrak edilmekte. Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasından, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek Firavun'un zulmünden kurtulmasına kadar birçok olayın da yine bu günde gerçekleştiğine inanıyoruz. Tabii bu günleri bizim ibadetle geçirmemiz, özellikle de oruç tutarak geçirmemiz tavsiye ediliyor. Peygamberimizin de yine bu günlerde oruç tutmayı tavsiye ettiğini de hatırlatalım. 24 Haziran Çarşamba, yani bugün 9 Muharrem Aşure'den bir gün önce. 25 Haziran Perşembe 10 Muharrem Aşura günü ve 26 Haziran Cuma günü 11 Muharrem Aşura'dan bir gün sonra bugünler ve bununla birlikte 28 Haziran 29 Haziran bu şekilde devam ediyor ve 30 Haziran, bunlar da yine aydınlık günler olarak ifadesini bulan, yine dinimizde bu şekilde ifadesini bulan, ayın en parlak olduğu dönemler olarak da biliniyor. İşte bu günlerde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Bir gün önce, bir gün sonra, hatta bir başka rivayet olarak da ifade etmek gerekirse, sünnete uygun olarak 9-10 Muharrem veya 10-11 Muharrem'in de birlikte oruç tutulabileceği günler olarak bunlar da ifadesini buluyor. Ama genel kanı, genel inanış ve genel ritüel diyelim, bu yapılacak zaman dilimi olarak da daha fazla tavsiye edilen ve hayata geçirilen 24 Haziran, 25 Haziran ve 26 Haziran olmak üzere. Yani Aşura gününün bir gün öncesi ve bir gün sonrası ile birlikte o üç gün oruç tutulması tavsiye ediliyor. Tabii bunu yarınki yayınımızda biraz daha belki detaylı konuşuruz ama bugün içinde bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Saatlerimiz 8 oldu bile. Evet, yeni saat dilimine adım attık. Şimdi güzel bir eser, ardından yine gündemin başlıklarına birlikte bakmaya devam edelim.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

zili bu hafta çalıyor. Cuma günü 26 Haziran'da çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alacak ve yaz tatiline girecek. Okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başladı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'dı. İkinci dönemdeki ara tatil 16-20 Mart tarihlerindeydi. Ve 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona eriyor. Ve öğrenciler işte son ders zilinin ardından yaz tatiline çıkacaklar. Bu hafta, yani son haftada öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimleri için çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Neler yapıldı? Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında erdem, değer, eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenmeye devam ediyor. Burada velilere bir külfet çıkarmadan okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istenen faaliyetlerle öğrencilere oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan öğretmenler de mesleki çalışma seminerini gerçekleştirecekler. Onlar da bu semineri çevrim içi yapacaklarmış. Bu yıl Türkiye Yüzyılı Marif Modeli uygulandı ve önümüzdeki yılda bu uygulama devam edecek. Tabii zorlu bir süreç oldu, özellikle sınav dönemindeki öğrenciler için, gerek ortaokuldan liseye geçiş kapsamında LGS, gerek üniversite sınavına hazırlananlar için lise son sınıf öğrencilerinin yaşadığı stres yoğundu tabii ki. Bunu bizzat yaşadığımız için ben de kendi adıma ifade edebilirim. Çocukların yaşadığı o süreci siz bir ebeveyn olarak ancak onlarla birlikte o yaşananları görünce anlayabiliyorsunuz. Ve hakikaten zor bir yıl geçirdi çocuklarımız diyebiliriz bu anlamda, özellikle sınavlara hazırlananlar için. Tabii bu yaş diliminde belki 13-14 yaş grubundaki çocuklar için o rekabet biraz daha onlar adına zor olabiliyor. Daha kendilerini tanıdıkları bu dönemde birçok çocukla birlikte sınav maratonunun içerisine girmeleri, o stresi yaşamaları, o psikolojinin içerisinde o psikolojiyi yönetebilmeleri son derece zor. İnşallah önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda bu sınav kaygısı ve bu sınav stresi biraz daha yönetilebilir hale getirilebilir. Ümidimiz, umudumuz bu yönde diyelim. Ve tabii şimdi yorgun çocuklara yaz rehberi olarak ne sunulabilir? Uzmanlar şunu söylüyor, akademik eğitim yerine sosyal, kültürel ve yaşam becerilerini geliştirecek deneyimlere öncelik verin diyorlar. Evet, bilgi öğrenilebilir, akademik dersler öğrenilebilir ama o çocukların yazın güzelliğini ve tadını çıkartabilmeleri son derece önemli. O yüzden uzmanlar bu anlamda uyarıyor anne babaları. Çocuğun üzerine çok fazla varmayın diyorlar yani. Özetle spor olur, sanat olur, kültürel faaliyetler olur. Çocuğunuzu bunlardan geri bırakmayın diyoruz.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ben İstanbul'dan Muhammed demiş bir dinleyicimiz. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e rahmetiyle muamele eylesin diyor. Kolaylıklar versin. Rabbim tüm zalimleri kahru perişan eylesin diye de eklemiş. Sıradaki eseri bizlere ve tüm İslam alemine armağan ediyor. Sevgili Muhammed, teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımız, Hakan Bey diyor ki tüm Sivaslılar ve kendini Sivaslı hissedenler için bir ilahi istiyorum demiş. Hayırlı sabahlar diliyor bizlere. Biz

mağduriyetler yaşanması üzerine burada bir düzenleme yapılması ihtiyacı hissedilmiş. 12. yargı paketine bu düzenlemenin eklenmesi bekleniyor. 12. yargı paketi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak ve daha sonra Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Yapılacak düzenlemenin de bu paketin içerisine eklenmesi bekleniyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi söz konusu ve müstakil düzenleme yapılması söz konusu. İşte bu söz konusu düzenlemeyle İBAN mağdurlarına 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık yerine yeni eklenen madde üzerinden hapis cezası verilmesi öngörülüyormuş. Tabii siz yine de ne olursa olsun IBAN'ınızı tanımadığınız, güvenmediğiniz kişilere vermeyin. İşte dünyanın bin bir türlü hali var. Bir anda orada işlenen suçun siz de ortağı olabiliyorsunuz. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor diye bir haber görüyoruz. Çin istilası başlığı kullanılmış burada. Türkiye'nin de 2025 yılındaki 92,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı deniyor. Sanayicilerimiz Çin'den ithalatımızın neredeyse %90'ının Türkiye'de üretilen veya küçük ilave desteklerle geliştirilebilecek ürünler olduğuna dikkat çekiyor denmiş. Yeni Şafak gazetesi bu konuyu birinci sayfasına ve hatta manşetine bu şekilde taşıyor. Ve şöyle deniyor haberde, ucuza ithal edilen her ürün Çin sermayesini beslerken yerli üreticiye zarar veriyor ve tesislerin kapanmasına neden oluyor ifadeleri kullanılmış. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfası bu şekilde düzenlenmiş. Evet, gündemden satır başlarını aktarmayı sürdürelim. Türkiye'de hava sıcaklıkları ne olacak? Bu hafta bizi nasıl bir hava durumu bekliyor? Ve yine ekonomide son durum nedir? Para piyasalarında nasıl bir tablo söz konusu? Bununla ilgili bilgileri de şimdi bir eser dinleyelim, ardından sizlerle paylaşalım.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: ABD İran ekseninde yaşanan ve hemen yanı başımızdaki bölgede Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler tabii para politikalarını da etkiliyor. Küresel piyasaları etkiliyor. Özellikle altın fiyatları çok ciddi bir düşüş eğiliminde ve bu eğilimin devam edeceği ifade ediliyor. Gram altın 6000 liraya kadar yaklaşmış ve bir taraftan doların küresel değeri yükseliyor. Diğer taraftan bu da gram altında kayıpları arttırıyor. Ve aylık kayıp %7,5'u aşmış durumda. ABD'de buradaki küresel piyasalardaki beklentiler hem doların küresel değerini arttırıyor hem altın fiyatlarının geri çekilmesine sebep oluyor. Ons altın 4100 doların altına inerken altında haftalık kayıp %5'e aylık gerileme %10'a yaklaştı deniliyor ve gram altın 6000 lira sınırına çekildi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta diyor uzmanlar. Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü. Yine böyle bir durum söz konusu. Ekonomi uzmanlarının yorumlarına bakacak olursak özellikle bu döngünün son çeyrekte değişeceği şeklinde bir beklenti var. ABD faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybı olabilir diyorlar. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye de bir tahmin söz konusu. Bunu da aktarmış olalım. Ekonomiyi merak edenler için böyle bir bilgiyi de vermiş olalım. Sevgili dinleyiciler, ejderha sıcakları adı verilen bir sıcak hava dalgası söz konusu ve Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Bazı ülkelerde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar hayatı felç etmiş durumda. Fransa'da aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 5 günde 40 kişi hayatını kaybetti. Ve Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkede termometreler 40 derecenin üzerine çıkmış durumda. Kavurucu sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde hayat durma noktasına gelmiş. Avrupa genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık riskleri ve yangın tehlikesi alarm veriyor. Peki bu Avrupa'yı kavuran sıcak Türkiye'ye ulaşacak mı? Meteoroloji uzmanları Türkiye'de önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı tahmininde bulunuyor. Ancak Avrupa'da görülen bu seviyelerin şimdilik beklenmediğini de ifade ediyorlar. Özellikle iki tarihe dikkat çekiliyor sevgili dinleyiciler. 30 Haziran ve 1 Temmuz. İşte bu iki tarihte bugünlerden 5 ila 7 derece daha sıcak geçmesi bekleniyormuş. İstanbul'da mesela sıcaklık ay sonunda 32 ila 33 dereceyi bulabilir deniyor. Böyle bir tahmin söz konusu. Karadeniz'in görece serin kalması, kuzeyden esen rüzgarlar ve Marmara bölgesinde sıcaklık hissini azalttığını ifade ediyorlar. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Bursa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında hissedildiği belirtiliyor. Buna rağmen kuvvetli rüzgarların zaman zaman risk oluşturabileceği de ifade ediliyor. Öte yandan Hava Forum Avrupa'daki sıcak hava sistemine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fransa'daki sıcakların cuma günü Almanya'ya doğru hareket edeceği tahmin ediliyor. Berlin'de sıcaklığın hafta sonu 41 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. İstanbul için de bir değerlendirme var. Az önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul'da sıcaklıkların 29-30 Haziran'a kadar bu seviyelerde olmasını beklemiyor uzmanlar. Ama sonrasında bu sıcaklardan bir nebze İstanbul'da etkilenebilir deniyor. Tabii biz de her seferinde yaptığımız uyarıyı bir kez daha yineleyelim buradan. Sıcak havalarda özellikle sıcağa karşı hassasiyeti olanların, belli yaş gruplarının, çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların özellikle güneşin ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmaması bu anlamda uyarılar yapılıyor. Biz de bu uyarıyı buradan tekrar etmiş olalım. Saatlerimiz 8.25'i gösteriyor. Bir güzel eser daha dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Ve sabahın son mesajlarına da bakalım. Selamünaleyküm, ben Muhammed Musa Tutar demiş. Mevlana şehrinden bize selamlarını iletmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz de Mehtap Hanım. O da bizleri hiç yalnız bırakmaz, sağ olsun. Hayırlı, nurlu, güneşli bir gün dilemiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün de Hayırlı Sabahlar programının sonuna geldik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Birbirinden güzel eserlerle güne birlikte eşlik etmeye gayret ettik. Yeni başlayan bugünün sizler için sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyoruz. İşinizde kolaylık, yolunuzda emniyet, hanenizde mutluluk eksik olmasın diyoruz. Kalbinizde hayra dair ne varsa Rabbim en güzel şekilde nasip etsin. Bizleri dinlediğiniz, sabahın bereketini bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Hayırlı sabahlar.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Reklam.
24: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
25: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalı.
23: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 9 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 11 Haziran 1442. Tarihte bugün. İkinci Balkan Savaşı başladı. 1913. Arka sayfa. Günün konusu. Nafile oruçlar. Bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Bu noktada nafile oruçlar, Şevval ayının özellikle Ramazan bayramını takip eden 6 gününde, haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında, bilhassa Zilhicce'nin ilk 9 gününde, Şaban ayında ve Ramazan ayı hariç her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleriyle her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruçlardır. Ayrıca Muharrem'in 9 ve 10. veya 10. ve 11. günlerinde, yani Aşure gününde oruç tutmak da müstehap olup, bu günlerde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Bakara Suresi 183. Ayet. Hayırlı günler.
3: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
1: Allah bize kolaylık verir inşallah.
6: Usayit, nereye gidiyorsun?
2: Allah Resulü çağırmış.
6: Ama sen yaralısın.
2: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
6: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
2: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
6: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
7: Ya Resulallah. Bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: 66. bölüm.
8: Uhud savaşının akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce, "Ya Rabbi, kullarına acı," diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
9: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
8: Huza kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
10: Ya Resulallah, Huza'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor.
11: Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
8: Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
12: Mabet, hoş geldin eski dostum.
11: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
12: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
11: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
12: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzüyor.
11: Ben de onların yanından geliyorum.
12: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
11: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
12: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
11: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
12: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
11: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
12: Bunları söylediğin iyi oldu, sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
11: Neden?
12: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
3: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
12: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
3: Bana pek mantıklı gelmedi.
12: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
8: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeye çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
13: Ey Mekke halkı, etrafıma toplanın. Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
14: Ne oluyor?
15: Ordu geri mi döndü?
16: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu oldu?
14: Koşun koşun, ordu geri dönmüş. Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
13: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
14: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
13: Evet, mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
17: Ey Vahşi, sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
14: İlahımı Sübel, sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın, içimizi soğuttun.
18: Evet, içimizi soğuttun. Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun ha? Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler, hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: Nazil olan ayeti kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen, yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

101. gün. Sorumluluk bilinci. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Ahzab suresi 72. ayet. Hadis-i şerif. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her biriniz çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür." Fetva. Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz midir? Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah, haram olduğu gibi böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günahtır, haramdır. Hazreti Peygamber, haram bir maddeyi kullananla birlikte onu imal eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir. Bu itibarla bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerinde çalışması caiz olmaz. Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak başka bir iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumunun ortadan kalkması, yani yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulunması halinde ise mevcut iş yerini terk etmesi gerekir. Hikmetli söz. Ebu Hazim'e "Elinde neyin var?" diye sorulunca "İki şeyim var. Allah'ın verdiğine razı olmak, insanlara minnet etmemek" demiştir. Demek ki sen yoksulsun denildiğinde de "Nasıl yoksul olabilirim? Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi onun olan bir efendim var" demiştir. El-Maverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gençlikten, ihtiyarlıktan, kıymetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zaman nedir? Yaşlanmak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanın gönlü üzerinde zamanın elleri sımsıkı bağlıdır. Her nefes alıp verişinde daralır ve seni ihtiyarlığa yaklaştırır. Bu cömert alışveriş bir tür tükenme midir, zenginleşme midir? Sen karar vereceksin. Kimi kışın bile yazı yaşar. Kiminin sıcağında kar tipi eksik olmaz. Kimi bahar vakti baharın geldiğini anlayamaz. Kimi yediği ayazdan güçlenerek çıkar. Bir şey değişmez yalnız. Gençlik ömrün en parlak durağıdır. Bu hazinenin sahibi çoğu zaman cevherini bilemez. Ne yazık. Takvim yaprakları ardı ardına düşüp sararır. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar seneleri hızla kovalar. Adımlar yavaşlar, sarp yamaçlar uzaklaşır. Tükenmez sanılan kuyunun suyu çekilir. Tazelik avuçlardan berrak sular misali akıp gider. İhtiyarlığın uzun gölgesi usulca gelip ömrün ortasına yerleşir. Ruh hala gençtir, heyecanlıdır, süratlidir ama beden tahtına ağrılarla tanışmış bir bilge kurulmuştur. Gençlikte dünyanın bütün güzellikleri görülmüş olsa da feri sönen gözler güzelin ne olduğunu geç idrak edebilir. Çelikten gücün, farkına varılmayan sağlığın, bir köşede unutulan umudun, bir türlü kavranamayan hayallerin sandalı dağılmıştır bir kere. Özlemler, yitirilenler, yarım kalan hevesler tenha odalarda ağır ağır hesaplanmaya başlar. İnsan kuşun kanadındaki sürati, kaplumbağanın ayaklarındaki dermanda yankılanan hikayeyi öğrenmiştir. Gençlikte koşulan yollar sisli birer hayale dönüşür. Çoğu şey zamana yenik düşmüştür. Kalbi sızlatan hatıralar narin birer daldır artık. Cesaret kazanılmıştır, lakin coşkuyla mücadele edecek o genç yaşlanmıştır. Ömrün iki kutbu arasındaki kaçınılmaz, yürümesi hüzünlü köprü pişmanlıklar ve kabullenişlerle örülüdür. O halde sen ol, elindeki nimetin kıymetini yitirmeden anla, bereketi ve verimi kalıcı sanma, zaman hızlı geçer sakın unutma. Gençlik sadece gülme eğlenme demi değildir, aynı zamanda geleceği inşa etme vaktidir. Sağlığını korumak, eğitim almak, iyi alışkanlıklar ve vefalı dostlar edinmek, yarın kavuşacağın huzurlu ve mutlu hayatın anahtarıdır. Ah, anla ki geçip giden her gün ömründen kopan bir parça, üstelik zaman asla geri gelmez, ne fayda. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, gençliğin kıymeti İhtiyarlıkta bilinir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

cambazhanelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekir.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Yüce Allah, tüm insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarını iletmesi için vahiy meleği Cebrail'i görevlendirmiş, onu insanlar arasından seçtiği bir kuluna, Hazreti İbrahim soyundan Abdullah'ın oğlu Nur yüzlü Muhammed'e göndermişti. Günlerce, haftalarca Nur Dağı'ndaki Hira mağarasını mesken edinen ve azı tefekkür ve ibadet olan Hazreti Muhammed, ibadete daldığı bir anda oku emriyle irkildi. Karşısında gökle yer arasını kaplamış bir varlık görmüştü. Korku içinde, ben okuma bilmem dedi. Cebrail üç kez onu nefesi kesilecek kadar sıkıca bağrına bastı. Sonra oku, seni yaradan Rabbinin adıyla dedi. Hazreti Muhammed korku ve heyecandan boyun kasları seyirerek evine koştu. Allah'ın Resulü eve geldiğinde beni örtün, beni örtün diye sayıklıyordu. Kendine geldiğinde sevgili eşi Hazreti Hatice'ye olup bitenleri anlattı. Kendimden korkuyorum diye bitirdi. Hazreti Hatice çok sevdiği eşini teselli etti.

0: etti.
1: Hayır, korkma. Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü Allah'a yemin olsun ki sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söylersin. Bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verirsin. Misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
0: Hazreti Muhammed kendisine sevgiyle bakan ve sözleriyle teselli eden eşini dinliyordu. Eşi Hazreti Hatice ona bir öneride bulundu.
1: Amcamın oğlu Varaka'ya gidelim. O bilgedir, bize yol gösterir.
0: Birlikte Varaka bin Nevfel'e gittiler. Varaka bin Nevfel, İncil'i İbranice'den Arapça'ya çevirebilen ama artık gözleri görmeyen yaşlı ve bilge bir kişiydi. Olanları dinledi, düşündü ve sonra şöyle dedi.
2: Ya Muhammed, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu Musa'ya gelen melek En-Namus'tur, Cebrail'dir. Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Sen Yahudi ve Hristiyanlar tarafından beklenen son peygambersin. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
0: Varaka bin Nevfel'in ömrü vefa etmedi. Hazreti Peygamber'in kavmi tarafından dışlandığı günlere yetişemedi. O günden sonra Cebrail 23 yıl boyunca Allah Resulü'nü ziyaret etti. Cebrail Peygamber Efendimiz'e bazen 600 kanadı ile birlikte, bazen insan şeklinde, bazen de Dıhyetül Kelbi isimli sahabi suretinde göründü. Resulullah'a abdesti ve namazı öğreten Cebrail imam oldu ve birlikte Kabe'de namaz kıldılar. Ramazan ayında karşılıklı Kur'an okudular, inen ayetleri tekrar ettiler. Nebi Aleyhisselam, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua eder, Cebrail'i çok sever ve onu daha sık görmek isterdi. Bir gün Cebrail'e isteğini söyledi. Keşke beni daha sık ziyaret etsen, bana daha sık gelmene bir engel var mı dedi. Cebrail, biz sadece Rabbin emriyle yeryüzüne ineriz diye karşılık verdi ve Meryem suresinin 64. ayetini okudu. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir dedi.

0: biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 9 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 11 Haziran 1442. Tarihte bugün. İkinci Balkan Savaşı başladı. 1913. Arka sayfa. Günün konusu. Nafile oruçlar. Bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Bu noktada nafile oruçlar, Şevval ayının özellikle Ramazan bayramını takip eden 6 gününde, haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında, bilhassa Zilhicce'nin ilk 9 gününde, Şaban ayında ve Ramazan ayı hariç her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleriyle her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruçlardır. Ayrıca Muharrem'in 9 ve 10. veya 10. ve 11. günlerinde, yani Aşure gününde oruç tutmak da müstehap olup, bu günlerde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Bakara Suresi 183. Ayet. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. İsrail'de ise Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tel Aviv rejimi Amerikan desteğine bağımlılığı azaltma mesajı verirken Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe hamlesi İsrail'de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail basınında Aselsan'ın milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirdiği sistem için bölgenin en büyük hava savunma ağlarından biri yorumu yapılırken Ankara'nın savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncuya dönüşme hedefi vurgulandı. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mesaj verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise konuşmasında Filistin'de çözüme verdiği desteği sürdürdü. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığının titiz çalışmalarıyla tozlu raflarda kalan şüpheli ölüm ve kayıp dosyaları tek tek indiriliyor. Geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkarılarak adalete teslim ediliyor. Bu kapsamda yıllardır karanlıkta kalan 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Yurt genelinde düzenlenen dev operasyonda siber dolandırıcılara, bahis çetelerine ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe indirildi. Operasyonların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz paylaşımında bulundu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Bu arada zirve öncesi Ankara'da terör operasyonları da arttı. 209 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin enerjideki dev adımı 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi bir eşik daha aşıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk nükleer enerji tesisinde birinci güç ünitesinin inşaatı tamamlandı. Dev projede artık en kritik aşama olan soğuk ve sıcak testler için geri sayım başladı. Avrupa, Haziran ayında tarihi sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Termometreler birçok ülkede 40 derecenin üzerine gösterirken, Fransa'da sıcaklığa bağlı olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da birçok kente kırmızı alarm ilan edildi. Türkiye genelinde de yükselişe geçen sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarılar yapılıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Çok özledim efendim ilahisini. Kızım Süheyla, arkadaşları ve bütün Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Mustafa Cihat'tan Hu İlahisini çok sevdiğim kız kardeşlerim için istiyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.

Selamun aleyküm. Murat Belet'in ve Sabahattin Arslan'ın seslendirdiği En Güzel Yar isimli parçayı tüm dinleyenlere gelsin. En güzel.

0: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar Ezgisini canım kardeşlerim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.
1: Merhaba Diyanet Radyo, ben Elif Ramla Özer. İstanbul'dan Çiftçi ve Özer ailesine Ömer Karaoğlu'ndan bir parça armağan ediyorum.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. İsrail'de ise Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tel Aviv rejimi Amerikan desteğine bağımlılığı azaltma mesajı verirken Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe hamlesi İsrail'de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail basınında Aselsan'ın milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirdiği sistem için bölgenin en büyük hava savunma ağlarından biri yorumu yapılırken Ankara'nın savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncuya dönüşme hedefi vurgulandı. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mesaj verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise konuşmasında Filistin'de çözüme verdiği desteği sürdürdü. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul dosyaları araştırma daire başkanlığının titiz çalışmalarıyla tozlu raflarda kalan şüpheli ölüm ve kayıp dosyaları tek tek indiriliyor. Geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkarılarak adalete teslim ediliyor. Bu kapsamda yıllardır karanlıkta kalan 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Yurt genelinde düzenlenen dev operasyonda siber dolandırıcılara, bahis çetelerine ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe indirildi. Operasyonların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz paylaşımında bulundu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüş

0: uçuşu gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Bu arada zirve öncesi Ankara'da terör operasyonları da arttı. 209 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin enerjideki dev adımı 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi bir eşik daha aşıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk nükleer enerji tesisinde birinci güç ünitesinin inşaatı tamamlandı. Dev projede artık en kritik aşama olan soğuk ve sıcak testler için geri sayım başladı. Avrupa, Haziran ayında tarihi sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Termometreler birçok ülkede 40 derecenin üzerini gösterirken, Fransa'da sıcaklığa bağlı olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da birçok kente kırmızı alarm ilan edildi. Türkiye genelinde de yükselişe geçen sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarılar yapılıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

barış, selam ve esenlik. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. İslam, fertler gibi milletlerin de birbirleriyle iyi geçinmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Bütün insanların Hazreti Adem'in çocukları olmak itibarıyla kardeş olduklarını bildiren Peygamberimiz, veda hutbesinde insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasının ilkelerini, insanların mallarının, canlarının, ırzlarının yani şeref ve namuslarının dokunulmazlığı şeklinde ilan etmiştir. Böylece barış içinde yaşamayı temel prensip olarak kabul eden dinimiz, artık dokunulmaz ve mukaddes olan bu değerler çiğnendiği, ihlal edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı, insanların yurt ve yuvalarına tasallutta bulunulduğu durumlarda, bozulan dengeleri düzeltmek, barış ortamını yeniden tesis etmek ve adaleti sağlamak için savaşa izin vermiştir. Ancak şu altı çizilerek ifade edilmelidir ki, İslam'ın öğretilerinde savaş, arızi, geçici bir durumdur. Asıl olan barış halidir, uzlaşmadır, anlaşmadır, karşılıklı saygı çerçevesinde bir hayat sürmektir. Yüce Allah tarafından barış, esenlik anlamına gelen İslam adı verilen son dinin yegane gayesi, tüm insanlığın selametidir. İnananlara barış içerisinde bir hayatı hedef olarak gösteren İslam, barış içinde yaşamak ve bütün insanlığın hayrına olacak faaliyetlerde işbirliği yapmak için insanların

aynı inanca sahip olmalarını da şart koşmaz. Önemli olan karşılıklı olarak barışa taraf olunması, insanların hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, dinlerine ve yurtlarına tecavüz edilmemesidir. Bundan dolayı Müslümanlar bir dine inansın ya da inanmasın bütün insanlarla iyilik ve adalet temelli ilişkiler kurabilir ve işbirliği yapabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adaletli olanları sever buyurulmaktadır.

Hazreti Peygamber döneminde dış ilişkilerin ana hedefi barış ortamında İslam'ı tanıtmak ve yaymaktır. Çünkü böylesine ulvi bir amaca ulaşmak için en uygun zemin barış ortamıdır. Allah Resulü'nün peygamberliğinin temel hedefi Allah'ın mesajını yüceltmek ve insanlığa ulaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için savaşın dışında kendisinden yararlanılabilecek tüm yollar denenir. Herhangi bir çıkış yolu bulunur ve İslam davetinin önü açılırsa mutlaka o seçenek yol haritası olarak belirlenir. Bu noktada cihat, savaşı değil, öncelikle barış yoluyla dinin tebliğ edilmesi ve bu konuda gayret gösterilmesini ifade eder. Nitekim Allah Resulü Mekke'de 13 yıl boyunca sabır ve barışla hareket etmiştir. Medine'de barış halinin devamının mümkün olmadığı, savaşmak zorunda bırakıldıkları zamanlarda ise Yüce Allah tarafından savaşa müsaade edilmiştir. Şu hadise Allah Resulü'nün karşılıklı ilişkileri barış temelinde yürütmek istediğinin en açık göstergesidir. O, hicretin 6. yılında savaşılması yasak olan Zilkade ayında umre yapmak ve muhacirlerin sıla özlemini gidermek gibi masumane düşüncelerle 1400 Müslümanla birlikte Medine'den yola çıkar. Yorucu bir yolculuktan sonra hep beraber 22 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de konaklarlar. Mekkeli müşrikler onların umre yapmasına izin vermezler. Bin bir zahmete katlanarak Hudeybiye'ye kadar gelen ve doğdukları, büyüdükleri memleketlerine müşriklerin izin vermemesi yüzünden giremeyen Müslümanlar feveran ederler. Ancak Allah Resulü her an kaosa dönüşebilecek bu gergin ortamda Mekkeli müşriklerle bir şekilde barış antlaşması yapılması ve olayın diplomatik yolla çözülmesi gerektiğinin önemini vurgular. Neticede taraflar arasında anlaşmaya karar verilir. Allah Resulü sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için Kureyşlilerin hiç de makul olmayan itirazlarını dikkate alarak antlaşma metninden Besmele-i Şerif ve Muhammed Resulullah lafızlarının dahi çıkarılmasını kabul eder ve sonunda iki taraf arasında antlaşma yapılır. Görünüş itibarıyla Müslümanların aleyhine olan bu antlaşmanın bazı maddelerini sahabe hazmedemez. Nitekim antlaşma imzalanır imzalanmaz ortaya çıkan Ebu Cendel'in durumu sahabenin endişelerini daha da artırır. Ebu Cendel, Kureyş'in antlaşmadaki temsilcisi Süheyl bin Amr'ın oğlu olup Mekke'de ilk Müslüman olanlardan biridir. Ancak babası onu zincire vurmuş ve kendisine Müslüman olduğu için işkence etmiştir. Ebu Cendel, Hudeybiye Barış Anlaşması'nın imzalandığı sırada bir yolunu bulup kaçar ve Müslümanlara sığınır. Babası onu görünce üzerine yürüyüp tokatlar. Elbisesinin yakalarından tutup yere atar. Sonra Resulullah'a dönerek, "Ey Muhammed, bu sana gelmeden önce aramızdaki antlaşma kesinleşmişti." diyerek, imzaladıkları antlaşma gereğince oğlunun kendisine iade edilmesini talep eder. Hazreti Peygamber doğru söyledin diyerek onun talebini yerine getirir. Bu arada Ebu Cendel, ey Müslüman cemaat, Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere mi teslim ediliyorum? Karşılaştığım şu hali görmüyor musunuz diyerek avazı çıktığı kadar bağırır ve Müslümanlardan yardım ister. Resulullah onu sükunete davet ederek, Ebu Cendel sabret ve sevabını Allah'tan dile. Muhakkak ki Allah, sen ve senin gibi ezilmişlere en yakın zamanda bir fırsat ve çıkış yolu verecektir. Biz bu kavimle bir antlaşma yaptık. Biz onlara, onlar da bize bu antlaşmaya sadık kalmak üzere söz verdik.

onlara hıyanet edemeyiz diyerek yaptığı barış antlaşmasına sadık kalır. Nitekim sonuç Allah Resulü'nün Ebu Cendel'e söylediği gibi olur. İlk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünen bu durum onların lehine döner ve Allah Resulü'nün antlaşmaya sadakati kısa süre sonra kalıcı bir zaferi beraberinde getirir. Hudeybiye'de savaşın eşiğine gelmiş iki grup arasında imzalanan bu antlaşma gereğince Müslümanlarla Mekke müşrikleri 10 yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklardı. Ancak bu barış antlaşması müşriklerin antlaşma maddelerine uymamaları nedeniyle 2 yıl yürürlükte kalabilmiştir. Kur'an-ı Kerim Hudeybiye barış antlaşmasını Müslümanlar için en büyük fetih olarak nitelendirmiştir. Nitekim bu antlaşmadan 2 yıl sonra neredeyse hiç kan akıtılmadan Mekke'nin fethedilmesi de bunun göstergesidir. Diğer taraftan İslam'ın en hızlı yayıldığı dönemde Hudeybiye Antlaşması'nı takip eden barış yılları olmuştur. Bunun bilinciyle hareket eden Hazreti Peygamber'in önceliği, insanların her zaman barış ve güven içerisinde yaşayacağı bir ortamın sağlanması olmuştur. Kur'an'da, "Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş" buyurulmakta, Müslümanlardan düşmanı imha etmesi değil, onun barış teklifini kabul etmesi istenmektedir. Farklı din ve inanç gruplarının barış ve huzur ortamında yaşam sürmesini hedefleyen dinimiz, Müslümanlar arasındaki ilişkilerin ise din kardeşliği çerçevesinde şekillenmesini istemektedir. Bundan dolayı Allah Resulü Medine'ye hicret eder etmez, ilk iş olarak Ensar'la muhacirleri kardeş ilan etmiştir. Ayrıca yıllarca aralarında kan davaları olan Medine'nin iki büyük kabilesi Efs ve Hazreci de İslam'ın gönüllere hitap eden sevgi anlayışıyla kardeş olarak birbirlerine kenetlemiştir. Bu hususu Kur'an şu şekilde ifade eder. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalpleriniz arasında ülfet, sevgi meydana getirdi. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Böylelikle Yüce Allah ve O'nun yeryüzündeki rahmet elçisi, yıllarca süren savaşları, çatışmaları, kavgaları, akan kanları ve gözyaşlarını İslam'ın kardeşlik anlayışıyla sona erdirmiştir. Dinimiz tüm inananların kardeş olduğunu ilan etmiş, bu kardeşliği pekiştirecek işler yapmalarını inananlardan istemiştir. Bu noktada Hazreti Peygamber, bir Müslümanın diğerine 3 günden fazla dargın durmasını yasaklamıştır. Ayrıca iki kişinin arasını düzeltmenin nafile oruç, namaz ve sadakadan daha üstün bir davranış olduğunu söylemiş, iki insanın arasını açmanın da barışın kökünü kazıyan bir davranış olduğunu belirtmiştir. Kubalıların birbirleriyle taşlı sopalı kavga ettiklerini duyunca derhal hadi gidelim de onları barıştıralım buyurmuştur. Nitekim Yüce Allah da inananlar arasında bir savaş, anlaşmazlık olması durumunda onların aralarının düzeltilmesini tüm Müslümanlardan istemektedir. Bütün bu anlatılanlar göstermektedir ki İslam'a göre fertler arası ilişkilerde olduğu gibi devletler arası ilişkilerde de genel prensip ve kaide barışın sağlanması ve huzurun korunmasıdır. Hedef bütün insanlığın din, dil, ırk, millet ve devlet ayrımı gözetmeksizin barış içerisinde yaşamasıdır.

İnsanoğlu, barış ve karşılıklı saygı anlayışını inşa etmek zorundadır. Yeryüzünün şerefli halifesi, düşmanlık üretme ve düşman arama peşinde koşmamalı, Allah Resulü'nün şu çağrısına kulak vermelidir. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet, esenlik ve barış dileyin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 9 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 11 Haziran 1442. Tarihte bugün. İkinci Balkan Savaşı başladı. 1913. Arka sayfa. Günün konusu. Nafile oruçlar. Bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Bu noktada nafile oruçlar, Şevval ayının özellikle Ramazan bayramını takip eden 6 gününde, haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında, bilhassa Zilhicce'nin ilk 9 gününde, Şaban ayında ve Ramazan ayı hariç her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleriyle her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruçlardır. Ayrıca Muharrem'in 9 ve 10. veya 10. ve 11. günlerinde yani Aşure gününde oruç tutmak da müstehap olup bu günlerde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Bir ayet. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Bakara Suresi 183. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 53. Bölüm Ev Hali.
3: Mahir, baş ağrın geçti mi?
4: Çok şükür, geçti hanım. Ama ne zaman geleceği belli olmaz. Migren bu.
3: Şu sandalyeye otur da iki kelam edelim.
4: Bu sandalye sanki...
3: Tavan arasındaki eski sandalyene ne kadar da çok benziyor değil mi?
4: Evet, ona çok benziyor da bunu yeni aldınız galiba. Baksana, her yeri pırıl pırıl.
3: Biraz daha yakından bakar mısın şuna?
4: Bu benim eski sandalyem yahu. Ayağının tekine çentik atmıştım. İşte bak şuraya. Bunu kim tamir edip böylesine güzel bir hale getirdiyse o kişiye teşekkür etmek isterim.
3: O zaman Mutlu'ya teşekkür edersin. Çocuk sana sürpriz yapabilmek için ne kadar çalıştı biliyor musun?
4: Aferin torunuma. Benim için çok hoş bir sürpriz oldu doğrusu.
5: Dede, ne zaman oturmayı düşünüyorsun yeni sandalyene?
4: Ellerine sağlık evladım, pek güzel olmuş. Uzun zaman oldu buna oturmayalı. Ne rahatmış. Hanım, şunun gıcırtısını bile özlemişim.
3: Bu ses belli bir zamandan sonra insanda kafa bırakmıyor. En iyisini siz onu arka balkona götürün.
4: Hadi evladım, şunun ucundan tutuver de arka balkona götürelim. İhtiyarı üzmeyelim.
5: Tamam dede.
3: Bana ihtiyar diyene de bakın hele. Sor bakalım Mutlu, kendisi 15 yaşında mıymış?
6: Ah gençlik, bir zamanlar ben de 15 yaşındaydım. Oysa şimdi...
5: 16 yaşındasın ve geçen seneye göre bir yıl daha yaşlandın abla.
6: Aşk olsun Mutlu. Ablana bir yaşlı demediğin kalmıştı.
5: Hani yaşlısın derken tecrübe anlamında söyledim. Sen şu hayatta benden daha deneyimli ve daha birikimlisin.
6: Ha, o açıdan. Tamam, bunu kabul edebilirim.
4: Aferin sana. Durumu iyi idare ettin.
3: Sabahın bu erken saatinde kim geldi acaba?
6: Sütçünün oğlu gelmiştir babaanneciğim.
4: Kızım hala sütçünün oğlu diyorsun. Adı yok mu bu çocuğun?
3: Siz hala burada mısınız?
4: Mutlu, hala tutmadın mı sen sandalyenin ucundan? Bak işte böyle tutacaksın.
5: Tutuyorum da yeni cila attığım için elimden kayıyor.
6: Tamam geldim.
3: Her kim geldiyse pek acelesi var sanki. Durmadan kapının ziline bastığına göre. Kimmiş kızım?
6: Mutlu'nun arkadaşı gelmiş. Mutlu, Yakup geldi, seni soruyor.
5: Yakup mu geldi? Hani nerede?
6: Kapıda.
3: Niye bu kadar telaşlandın ki evladım? Hayırdır, nereye gidiyorsunuz böyle?
5: Halı saha maçımız var da tutmayın beni. Hemen hazırlanıp çıkmam gerekiyor.
6: İyi, hazırlan bakalım. Babaanne.
3: Efendim yavrum.
6: Annem nerede?
3: Maria'nın yeni taşındığı evin tülleri kısa gelmiş de perdeciye gitti. Evden çıkarken pencerelerin ölçüsünü verip geleceğim hemen demişti. Birazdan gelir herhalde.
5: Canım ailem, görüşürüz.
3: Mutlu, terli terli su içme sakın.
6: Boşuna seslenme babaanneciğim, gitti bile. Bu defa sütçünün oğlu geldi galiba.

0: Babaanne, dedem nerede?
1: Dedeni süt parasını almak için soruyorsan o iş bende. Al şu parayı da çocuğa verirsin.
0: Gelen caminin imamı da hocamız dedemi soruyor.
2: Geldim kızım. Lavaboda abdest alıyordum ve ancak yetişebildim.
1: Hayırdır Mahir? Namaz vakti de değil. Böyle erkenden nereye gidiyorsun?
2: Hanım, beklediğimiz müezzin ataması yapıldı ya. Hocamızla yeni gelen müezzin kardeşimizi karşılamaya gidiyoruz. Hadi bana eyvallah.
1: Selma, gördün mü? Koca evde ikimiz kaldık.
0: O zaman kahve yapayım da baş başa içelim. Şimdi kim geldi acaba?
1: Belki de sütçünün oğlu gelmiştir. Kim gelmiş kızım?
3: Ben geldim anne. Sabah sabah ayaklarıma kara sular indi.
1: Hayırdır Şerife? Sadece pencere ölçülerini verip gelecektin.
3: Perdeci belki ölçüleri yanlış almışsındır diye ölçüleri kendisi almak istedi. Ay, Maria'nın evine birkaç kez gidip gelmek beni yordu.
1: Çok şükür halletmişsin ya, sen ona bak.
3: Selma, bir bardak su ver kızım. İçim yanıyor benim. Aa, bu ev niye bu kadar sessiz?
1: Mutlu halı saha maçına gitti. Mahir yeni gelen müezzini karşılamak için dışarı çıktı. Tahsin desen o zaten işte.
0: Suyunu da getirdim anneciğim.
3: Sağ olasın kızım.
1: Selma, kahveler 3 oldu.
0: Köpüklü kahvelerimizi yapıp geliyorum hemen.
3: Bir yorgunluk kahvesine hayır demem.
0: Babaanneciğim, senin kuş lokumları neredeydi? Hani kahvenin yanında pek güzel gidiyor da.
1: Odamda, elbise dolabının birinci çekmecesinde. Yalnız bir çıkının içine koydum ben onları.
3: Anne, seni duyan da hazine saklıyorsun sanır.
1: Ne eylersin kızım? Bu lokumlar Mutlu için hazine değerinde. Zaten ben ona azar azar veriyorum. Eğer lokumların yerini bulursa bir oturuşta hepsini yiyip bitiriyor tatlı canavarı.
3: Bu arada sütçünün oğlu Tahir geldi mi?
0: Hayır, gelmedi anne. Bir türlü gelmek bilmiyor bu çocuk. Ama kahveleriniz geldi.
1: Ellerine sağlık kamerat yavrum benim.
0: Babaanne, anlaşılan Mutlu senin lokumların yerini keşfetmiş. Söylediğin yere baktım ve çıkını açınca şu kağıt parçasını...

0: buldum.
1: Aa, oku bakalım ne yazıyor?
0: Lokumları mutlu almamıştır. Kardeşim 3 tane de gülücük emojisi çizmiş. Şaşırdık mı? Hayır.
2: Bak sen şu haytanın yaptığına.
0: Ay, şimdi kim geldi acaba?
1: Anne, ne oldu bu kıza?
2: Sabahtan beridir kapıyı açmaktan asabı bozuldu galiba.

0: Mahir Efendi, sen mi geldin? Hoş gelmişsin. Gözlerimiz kapılarda kaldı. Nihayet gelebildin.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hemen şu bidonu boşaltıp geliyorum.
1: Tamam abla.
0: Oh, çok şükür Tahir sonunda gelebildi. Babaanne, sütün parasını...
2: Al kızım.
3: Selma, Tahir'e iyice tembih et. Yok tembih etme. İyisi mi sen onu bahçe kapısına kadar yolcu et. Ne olur ne olmaz. Yine şu kapıyı açık bırakır. Sokağa tavuklar kaçar falan. Şu yorgun halimle sokaklarda koşturamam ben.
1: Sakın bu çocuk parayla bidonu almadan gitmiş olmasın.
0: Olamaz. Yine mi?
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri

0: İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Baş başa gerçekleştirilen ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak özellikle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Polonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteğe teşekkür eden Erdoğan, Gazze meselesine de değinerek Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini beklediklerini söyledi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Vakıf İnsan Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmanın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Törende konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, iyilik için harekete geçen bir neslin yetişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerde yardımlaşma bilincini ve vakıf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmaya, bu yıl 71 ilden 1053 grup katıldı. Bir mentor ve 5 öğrenciden oluşan ekiplerin 4 hafta boyunca yürüttüğü iyilik projeleri jüri tarafından titizlikle değerlendirildi ve dereceye giren gruplar ödüllendirildi. İstanbul ve Kocaeli'de icazet coşkusu yaşandı. İstanbul Fatih Camii asırlık bir geleneğin ihyasına ev sahipliği yaparak 3 yıllık zorlu aşure takrib eğitimini tamamlayan 25 yeni kıraat üstadının icazet merasimini gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda kura hafızlar icazet namelerine kavuştu. Benzer bir gurur da Kocaeli'de yaşandı. İzmit ve Gölcük'te hafızlığını tamamlayan 88 genç için tören düzenlendi. Kocaeli'deki merasime katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemini vurgulayarak, Kur'an'ı ezberlemek büyük bir lütuftur. Ancak asıl başarı, onu hayatın her alanında yaşamak ve yaşatmaktır, dedi. Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı. Erzincan İl Müftülüğü bünyesindeki Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ve Spor Kulübü tarafından Refahiye Dumanlı Yaylası'nda izcilik kampı düzenlendi. 2 gece 3 gün süren kamp programında gençler Sivas'tan gelen izci gruplarıyla kaynaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen kamp süresince açık alanda oluşturulan namazgahta cemaatle namaz kılan izciler manevi eğitimler aldı. Ayrıca çadır kurma, ateş yakma, doğa yürüyüşleri ve gece nöbeti gibi uygulamalı faaliyetlerle doğada yaşam becerileri kazanan gençler akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşlar seslendirdi. Yetkililer kampın gençlerin sosyal gelişimlerine ve sorumluluk bilinçlerine büyük katkı sağladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsan yeryüzünde imtihan için bulunmakta, farklı şeylerle sınanmakta, kendisini hayra, iyiye, güzele, doğruya teşvik etmek üzere peygamberler, kitaplar gönderilmekte ama bununla birlikte imtihanın belki de bir gereği ve cilvesi olarak insanı zaman zaman haktan ve yanlıştan uzaklaştırmak üzere var olan varlıklar da bulunmaktadır. İşte şeytan bunların başında gelir. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır kuşkusuz. Cenab-ı Allah şeytandan sığınmayı Yüce Kitabımızda bize öğütlüyor. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayeti kerimelerinde ondan Rabbimize sığınmaya dair ifadeler, hatta dua cümleleri yer alıyor. İşte bunlardan bir tanesi olan Mü'minin suresinin 97 ve 98. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ. De ki, Rabbim şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Kıymetli kardeşlerim, iki dua ifadesi, iki cümle, iki hususa vurgu var ayeti kerimede, bu dua ayetinde. Biri şu, şeytanın gizli kışkırtmalarından Rabbimize sığınmaya davet ediliyoruz biz. Şeytan Rabbimiz tarafından kovulmuş, kendisine mühlet verilmiş ve verilen bu mühlet ve süre içerisinde kendisi de insanları sağından, solundan, önünden, arkasından çıkmak suretiyle, yani insanların çevresinde, etrafında bulunmak suretiyle insanları saptırmaya çalışacağını beyan edip ifade etmiş. İşte yanlışa doğru kışkırtma, yanlışa doğru sevk etme gibi bir gayretinin olacağını biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, şeytanın verdiği vesveseyle insanın bazen infaktan uzaklaşacağı, fakirlik korkusuyla hayır yapma duygusunu durdurabileceğini de görüyor, anlıyor ve öğreniyoruz. Farklı eylemler içinde benzer ifadeler kullanılabilir. Şeytan insanı gizliden gizliye kışkırtan, yanlışa sevk eden bir varlık. Bu tabii insanın iradesini elinden almaz. İnsanın hür iradesiyle eylemde bulunmasını elinden almaz. Ama kötüyü güzel gösterme, çirkini güzel gösterme, yanlışı güzel gösterme veya ibadeti, hayrı ve güzelliği zor gösterme gibi farklı vesveselerle insanın iyilik yapmasına, hayır yapmasına, güzel davranışlarda bulunmasına engel olmaya çalışır. Tabii insana bunu yapan şeytan, hesap anında ve gününde de maalesef insanı yalnız bırakacak ve enteresan bir şekilde uyaracaktır. Yani özüyle ifade edeyim, sözü fazla uzatmamak için, sen uyarılmadın mı, sana Allah'ın vahyi gelmedi mi, sana peygamber gelmedi mi, sana doğru ifade edilmedi mi, niye bana uydun diye kendisine uyan insanı bir anlamda yarı yolda bırakacaktır. O yüzden şeytanın yoldaşlığı, şeytanın arkadaşlığı geçici ve kötü bir yoldaşlık, kötü bir arkadaşlıktır. Rabbim uzak eylesin, bizleri koruyup muhafaza eylesin ve onun kışkırtmasına aldanmayan, kanmayanlardan eylesin Cenab-ı Allah her birimizi. Ayetin ikinci kısmında da onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim dememiz öğütleniyor. Tabii bu görünmeyen varlık olarak şeytandan bahsedilebileceği gibi bu ifadeden insana zarar verebilecek şeytanlaşmış insanlardan da bir anlamda Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Bir hadis-i şerif var, bu vesileyle dikkatinize sunmak isterim. Peygamber Efendimiz yanında bulunan arkadaşına diyor ki, cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı? Ebu Zer de insanın şeytanlığı da var mıdır diye soruyor. Peygamberimiz de evet, onlar cin şeytanlarından daha zararlıdır cevabını veriyor. Bunun anlamı bir bakıma şöyle tabii. Şeytan olan, şeytan kılığındaki insanlar da var. Yani kötülüğe, yanlışa, hataya, günaha insanı sevk eden, insanlarla beraber olan, yanında olan, çevresinde bulunan insanlar da var. Rabbim onlardan da bizleri koruyup muhafaza eylesin. Hem şeytanın kendisinden hem de şeytanlaşmış olan insanların şerrinden ve sıkıntısından Rabbim koruyup muhafaza eylesin. Nas suresinde de malumunuz olduğu üzere Cenab-ı Allah yine insanlar ve cinlerden olan ve insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden kendisine, yani insanların Rabbine, Malikine ve Hakimine, mabuduna sığınmayı bizlere davet ediyor. Bu da, yani Nas suresi de şeytanın ve şeytanlaşmış olarak insanlara zarar verilen bütün mahlukatın şerrinden Rabbimize sığınmamız için bolca yapmamız gereken, okumamız gereken bir duadır, bir sığınma ifadesidir. Ve Peygamberimizin her günün sonunda Nas ve Felak surelerini okuduğuna dair de rivayetler vardır. Rabbim bizi şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerrinden koruyup muhafaza eylesin, onların ortamlarından uzak eylesin, dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Bugün peygamberlikle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İnsanlık ölümden sonra hayatın olup olmadığı, kabir halleri, diriliş, cennet, cehennem ve benzeri konuların bilinmesinde peygamberlere muhtaçtır. Çünkü görünür, duyulur dünya hayatında bile sadece aklına dayanarak mutluluğunu sağlamaya yetersiz kalan insanın gayb alemine ait konularda yetersiz kalacağı açıktır. Kişi sırf aklı ve araştırmaları sayesinde Allah'a iman etmenin güzelliğini, inkarın çirkinliğini

0: yine idrak edebilecek olsa da kötülük işleyen için cehennem cezası, iyilik yapan için de cennet mükafatının uygulanacağını kesin olarak bilemez. Tahmin, zan ve hayale dayanan tasavvurlarsa bilgi ifade etmez. Şayet tahmin etse veya bilse, bu sorumluluk yükleyici bir sebep teşkil etmez. Aklın tek başına ahiret ve ahvali konusunda ulaşabileceği tek şey, ahiretin varlığı ve onunla ilgili durumların mümkün olduğuna hükmetmekten ibarettir. İşte Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği gerçekler sayesindedir ki insanoğlu, ahiret ahvali hakkında bilgi sahibi olmakta ve tercih ettiği takdirde ebedi mutluluğa erişebilmektedir. Peygamberler taklit edilme ve örnek insan konumunda bulunma açısından da fert ve toplum hayatı için gerekli şahsiyetlerdir. Kalp gözü büsbütün körelmemiş inkarcılar için bile peygamberde özenilip taklit edilmeye değer özellikler bulunur. Akıl ve irade sahibi olmakla birlikte insan birçok şeyi görerek ve taklit ederek benimseyip özümser. Buna ek olarak onun selim yaratılışında bulunan kemale erme arzusu da uyacağı örnek ve kamil şahsiyetlere ihtiyaç hissettirir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örneğin bulunduğu bildirilmiş, Resul-i Ekrem için de "Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir" buyurulmuştur. Ayrıca sevgili peygamberimize şöyle hitap edilmiştir: "Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin." Allah Teala, Hazreti Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u örnek göstererek bütün peygamberlerin salih kullar olduğunu beyan etmiştir. Sevgili dostlar, yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan, düzen ve ahenk içinde toplu yaşama ihtiyacını duyan bir varlıktır. Ayrıca o, adaletin sağlanması ve sürdürülmesini ister. Bu ihtiyaçsa belli kanunların varlığını, adil ve merhametli yöneticilerin bulunmasını gerektirir. Kişinin hemcinsleriyle barış ve huzur içinde yaşaması, ayrıca uhrevi mutluluğu da sağlayacak kanun ve kuralları sırf kendi aklı ve tecrübeleriyle tespit etmesi de imkan dahilinde bulunmamaktadır. Aslında insan kendi düzeyinde kusurlu ve aciz bir varlığın değil, kendinden çok yüce, seçkin ve kamil bir varlığın yol göstericiliği ve adaletine daha çok güvenir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde ve adaletin sağlanmasında, insanı kendisi gibi eksik ve aciz varlıklara itaat etmekten kurtarıp, olabildiğince özgürleştirecek şekilde hayatını tanzim edip, mutluluğunu sağlayacak bilgileri alabileceği bir kaynak bulunmalıdır. Sevgili dostlar, işte bu kaynak, Rabbül Aleminle onun dininin tebliğcisi ve uygulayıcısı olan peygamberlerdir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugün program dahilinde peygamberlerle ilgili konuşmaya devam ettik. Peygamberlere İman adlı eserimizle bir sonraki programımızda peygamberlerin sıfatlarından, yani sırasıyla sıdk, emanet, tebliğ, fetanet ve ismetten bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Halim, kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmanı talep ediyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Baş başa gerçekleştirilen ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak özellikle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Polonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteğe teşekkür eden Erdoğan, Gazze meselesine de değinerek Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini beklediklerini söyledi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Vakıf İnsan Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmanın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Törende konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, iyilik için harekete geçen bir neslin yetişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerde yardımlaşma bilincini ve vakıf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmaya, bu yıl 71 ilden 1053 grup katıldı. Bir mentor ve 5 öğrenciden oluşan ekiplerin 4 hafta boyunca yürüttüğü iyilik projeleri jüri tarafından titizlikle değerlendirildi ve dereceye giren gruplar ödüllendirildi. İstanbul ve Kocaeli'de icazet coşkusu yaşandı. İstanbul Fatih Camii asırlık bir geleneğin ihyasına ev sahipliği yaparak 3 yıllık zorlu aşure takrib eğitimini tamamlayan 25 yeni kıraat üstadının icazet

0: Yasemin'i gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda kura hafızlar icazetnamelerine kavuştu. Benzer bir gurur da Kocaeli'de yaşandı. İzmit ve Gölcük'te hafızlığını tamamlayan 88 genç için tören düzenlendi. Kocaeli'deki merasime katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemini vurgulayarak, Kur'an'ı ezberlemek büyük bir lütuftur. Ancak asıl başarı onu hayatın her alanında yaşamak ve yaşatmaktır dedi. Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı. Erzincan İl Müftülüğü bünyesindeki Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ve Spor Kulübü tarafından Refahiye Dumanlı Yaylası'nda izcilik kampı düzenlendi. 2 gece 3 gün süren kamp programında gençler Sivas'tan gelen izci gruplarıyla kaynaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen kamp süresince açık alanda oluşturulan namazgahta cemaatle namaz kılan izciler manevi eğitimler aldı. Ayrıca çadır kurma, ateş yakma, doğa yürüyüşleri ve gece nöbeti gibi uygulamalı faaliyetlerle doğada yaşam becerileri kazanan gençler akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşlar seslendirdi. Yetkililer kampın gençlerin sosyal gelişimlerine ve sorumluluk bilinçlerine büyük katkı sağladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Bağımsızlığımızı yeniden değerlendiriyoruz. İnsan olarak özgür yaratılmanın, bağımsız yaratılmanın, iradeli varlık olmanın, aklıyla karar verebilmenin, verdiği kararlar içerisinde makul olanı tercih edebilmenin imkanlarını ve bu imkanın sürekli bizde kalmasını ve bunun üzerindeki bir takım ipoteklerin kalkmasını istiyoruz. Bu yüzden bağımlılıktan özgürlüğe diyoruz. Bağımlılık bizim asli formumuz değil, insan olarak bağımsız yarattı Cenab-ı Hak bizi. Bağımsız yaşamamızı istiyor, bağımsız ve özgür iradeli canlı olarak da hayata tutunmamızın yollarını ve imkanlarını bize Kitab-ı Mübin'de açıklıyor. Evet, biz doğrudan aslında bağımsızlığımızı yönetebilme potansiyeline sahibiz. Ancak hayat gerçekliği karşısında zaman zaman yaşadığımız hadiseler bizi hayattan kopartıyor, bazen bezginleştiriyor, bazen yılgınlığa düşmemize sebebiyet veriyor ve bazen biz yaşarken olup biten bütün hadiseler bizim karşımızda sanki kümelenmiş ve bizim yürümemizi, hareket etmemizi kısıtlamış gibi bize kendini hissettiriyor. Doğrusu bu bir yanılsama, bu bir gerçeklik değil. Biz gerçekliği zihnimizde inşa ediyoruz. Bir kurgu bu, bu kurguyu kırmamız gerekiyor. Bu halüsinasyonu, bu hayal dünyasını, bu gerçekle bağlantısı zayıf olan alanı artık bizim dünyamızdan çıkarmamız gerekiyor. O yüzden bağımsız olalım, o yüzden özgür olalım, o yüzden lütfen bir takım maddelere, bizim dışımızdaki etkenlere kendimizi bağımlı kılmayalım. Kendi elimizle hayatımızı ipotek altına almayalım ve kendi kendimizi geleceğini karartacak bir şekilde maalesef planlıyoruz ama bunu planlamadan yeniden özgürleşelim. Evet, bugün genel itibariyle uyuşturucu maddede risk oluşturan, madde kullanımına bizi sevk eden faktörleri anlatmak istiyorum. Bunları üç başlıkta toplamak mümkün öncelikle. Tabii sosyal faktörler birinci sırada geliyor. Neden derseniz, çünkü sosyal faktörler bizim çevreden edindiğimiz bir takım yanlış alışkanlıkların da kaynağını oluşturuyor. Örneğin yanlış arkadaşlıklar, yanlış iş çevresi, yanlış tercihler, bu mesleki olabilir, hayat olayları karşısında bizim ani tavır alışlarımızda o an gerçekçi düşünememekten kaynaklanan bir sorun yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun aslında bizi isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek hayat karşısında güçsüz kılan faktörler. Tabii özellikle dezavantajlı diye nitelediğimiz kesimlerin yoğun olduğu bölgelerde ikamet edenler bu açıdan biraz şanssız grupta yer alıyorlar. Nedir dezavantajlı olanlar? Mesela yoksulların ya da yolsuzların, hırsızların, arsızların, öyle diyelim. Yani hayata tutunmakta zorlanan, legal yollardan, yasal yollardan hayatını, geçimini sürdürmek yerine bir takım illegal yollara tevessül eden, o yollardan hareketle hayatı, düzeni kurmaya çalışan insanlar. Aynı şekilde bir takım başka sorunlar yaşayan insanların, suçlu kesimlerin, suçlu grupların, suçlu insanların bulunduğu bölgelerde ikamet edilmesi pek çok araştırmada bize bir risk faktörü olarak gösteriliyor. Aynı şekilde içinde bulunulan çevrede uyuşturucu kullanımının onaylanması ya da normal karşılanması, nadir de olsa böyle ortamlara doğan, böyle ortamlarda yetişen insanlar olabilir. Onlara da sevgili dinleyicilerimiz arasında varsa eğer şöyle seslenelim. Lütfen içinde bulunduğunuz bu ortamın, bu çevrenin, bu uyuşturucu kullanımının normal görüldüğü çevrenin normal olmadığını, burada bir suçlu kültürün, sorunlu kültürün, patolojik, hastalıklı bir durumun olduğunu fark edin ve bu ortamdan kendinizi uzaklaştırmanın yollarını bulun ve bunu başarın. Aynı şekilde ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar ya da bağımlı aile üyeleriyle beraber yaşamak durumunda kalanlar da potansiyel olarak uyuşturucu kullanımına yatkın insanlar. Tabii akademik başarısızlık, okula ilgisizlik gibi özellikle okul çağı çocuklarında gördüğümüz, aynı şekilde gençlik kültürü, gençlik alt kültürü, suçlu kültür içerisinde doğan, orada yetişen insanlarda da bu potansiyel son derece yüksek. Aşırı otoriter ya da aşırı serbest aile yapılar. Bakın ikisi de risk. Yani her zaman denge burada önemli. Çok kısıtlayıcı, çok otoriter anne babalar, ebeveynler ya da aşırı özgürleştiren, serbest bırakan, hiçbir şeye müdahale etmeyen, çocukları sadece kendi haline terk eden anne babalar. Her iki gruptakiler de bu açıdan sosyal risk faktörü oluşturuyor. Tabii bazen özellikle ergenlik, önergenlik ve yetişkin öncesi dönemler diyelim genel itibariyle arkadaş ortamına kabul edilme çabasının bireyde baskın olduğu dönemlere karşılık geliyor. Bu dönemin kültürü de aynı şekilde insanı suçlu bir kültür alanına taşıyabiliyor. Ve beğenilen ve model alınan kişilerin madde kullandığının düşünülmesi, örneğin çok meşhur bir takip ettiğiniz efendim bir fenomenin bugün özellikle sosyal mecralarda böyle bir alışkanlığının olduğunun keşfedilmesi, fark edilmesi, bunu sanki bireyin dünyasında özellikle çocukların ve gençlerin dünyasında normalleştiren hatta meşrulaştıran bir faktörmüş gibi maalesef değerlendirilebiliyor. Sevgili dinleyenlerim, yani uyuşturucu kullanımı ve diğer madde kullanımı türleri bağımlılık potansiyeli çok yüksek olduğu için bir süre sonra artık sizi gerçek dünyadan, insan ilişkilerinden, hayattan, geçmişten, bugünden ve gelecekten, hayal kurmaktan, geleceğe umutla bakmaktan alıkoyuyor. Bu çok büyük bir risk, büyük bir sorun alanı ve bu sorun alanında, bu risk alanında durmamak gerekiyor ve bu konuda profesyonel desteklere, sosyal çevre, yakın çevre, aile, akran, arkadaş çevresindeki nitelikli desteklere, koruyucu etkenlere çok ihtiyacımız var. Evet, bir diğer faktör, bizi uyuşturucu konusunda riske atan bir diğer faktör psikolojik faktörler grubu diyebiliriz. Burada kişisel stres ve bununla başa çıkma yetisinin düşük olması. Çünkü herkesin yaratılışı farklı. Bazı insanlar yaşadıkları olaylar karşısında daha çabuk toparlanabiliyor. Bazıları maalesef aynı ölçüde hızlı bir toparlanma sürecine giremeyebiliyor. Bazılarımız daha kırılgan, daha naif, daha duygusal, daha kolay etkileniyor çevredeki olaylardan. Bir yakınının kaybı, bir arkadaşının, bir aile bireyinin hastalanması ya da bir şeye maruz kalması, bir olumsuzluk karşısında güçsüz hissetmesi kendini, bu insanları daha çok yaralayabiliyor. Dolayısıyla başa çıkma yeteneği bu anlamda psikolojik faktörler arasında birincil risk grubunu oluşturuyor. Yine rehabilite edilmemiş bir takım rahatsızlıklar ve bunlar özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarsa, ilaç kullanmayı gerektiren rahatsızlıklarsa ve birey bunun farkında değilse ya da farkında olduğu halde önlem alma konusunda yeterli gayreti çabayı ortaya koyamamışsa, bu da büyük bir sorun alanı oluşturuyor. Tabii bir yere ait olmadığını hissetme, yani aidiyet sorunu yaşama, özellikle çocukluk, ön ergenlik, ergenlik dönemindeki bireylerde aynı şekilde büyük bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, sebebi ne olursa olsun, ister psikolojik ister sosyal faktörler olsun, uyuşturucu madde kullanımı konusunda risk oluşturan bütün faktörler aslında bireyin etrafında bir çember örüyor. Ve bu çember gittikçe daralıyor, daraldıkça da birey burada nefes almakta zorlanıyor. Bir süre sonra sorun yeni sorunları beraberinde getiriyor. Kişi yaşadığı dünyanın imkanlarını kullanmak yerine bir karamsarlık atmosferi, bir metafor içerisinde dönüp dolaşıyor. Ve bu döngü kırılmadığında bir süre sonra kişi kendini daha zayıf, daha savunmasız, daha güçsüz ve hayata dair daha tutamaksız hissetmeye başlıyor. Evet, sessiz olun, uyuşturucu madde kullanımından uzak durun, kullananlarla arkadaşlık kurmayın, o insanlara destek olma yollarını öğretin ve bu imkanları hem kendiniz hem çevreniz için kullanmanın yollarını öğrenin. Sevgili dinleyenlerim, eminim sizler bu mikrofonun karşısında beni dinleyen sevgili dinleyenlerim bu konuda yeterince bilinçleniyorsunuz. Bir taraftan kendiniz bunun farkındasınız. Lütfen çevrenize de bu imkanı duyurun. Çünkü bugün ülkemizde ve dünyada uyuşturucu madde kullanım oranları her geçen gün artıyor ve insanlar gerçek hayat bağlılıklarından maalesef potansiyel risk alanlarına, bağımlılıklara doğru yönelebiliyor. Biz biliyoruz ki inancımız bizi hayata bağlamak için yeterli imkanları bize fazlasıyla sunuyor. Gelin hep birlikte Cenab-ı Hakk'a yönelelim, onun bize bahşettiği nimetleri keşfedelim, onların tadını çıkartalım, hayata bu nimetlerin şükür penceresinden bakalım ve bağlılıklarımızı yeniden hatırlayalım. Anneye, babaya, çevreye, arkadaşa güçlü bağlarla bağlanalım ve lütfen madde bağımlılığından uzak duralım. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da yeni yayın döneminde de birlikteyiz. Bir farkla ki yeni yayın döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yeni çıkan eserlerimizi tanıtmakta kalmayacağız. Bundan sonra başkanlık süreli yayınlarımızın kıymetli dergilerine de yer vermeyi planlıyoruz. Hayırlara, güzelliklere ve nitelikli okumalara vesile olması dileklerimizle yeni döneme bismillah diyelim. Bugünkü programımızda bizlere yol arkadaşlığı edecek olan eserimiz ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kıymetli bir hatırat kitabı, İlme Adanan Bir Ömür, Mehmet Savaş. Efendim, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız kuruluşundan günümüze kadar yüce dinimiz İslam'ın ilke, değer ve mesajlarının daha iyi anlaşılması için pek çok alanda faydalı hizmetler üretmiş, dinin sabitelerini her şeyin üstünde tutan bir yaklaşım ve büyük bir özveriyle

hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Başkanlığımız her bir faaliyetinde Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyi ve Müslümanların bu minvalde şekillenen zengin ilmi mirasını referans almaktadır. Ali İmran suresinde buyurulan, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır." İlahi fermanı doğrultusunda hizmet üreten başkanlığımız, istihdam ettiği personelini ilmi ve mesleki olarak yetiştirmek ve toplumun dini yaşamına en iyi şekilde rehberlik edebilmek gayesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini de yürütüyor. Bu amaçla ilk olarak 1976 yılında İstanbul'da eğitim faaliyetlerine başlayan ve süreç içerisinde önemli gelişmeler göstererek günümüzde artık Diyanet Akademisi adını almış olan Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi, başkanlığın sahih dini bilgiye ve geleneksel ilmi müktesebata atfettiği değerin apaçık göstergesidir. İslam tarihinin çağlara ışık tutan ilmi birikimini bugünle buluşturma noktasında önemli görevler icra eden bu güzide eğitim merkezinin kuruluşundan bu yana yıllarca orada ders okutan, yıllar sonra bu ilmi mücadeleden emekli olan kıymetli bir isim var. Mehmet Savaş Hoca. Gençliğinden itibaren ilim aşkıyla yollara koyulmuş, bu uğurda büyük mücadeleler vermiş ve pek çok zorluğu göğüslemiş, neredeyse bütün hayatını ilme ve eğitime adamış müstesna bir şahsiyet. Fıkıh, hadis ve siyer başta olmak üzere birçok alanda ders okutmuş, rehberlik etmiş, böylece binlerce ilim adamının ve başkanlığın ilmi ve idari kadrolarında insanların yetişmesine vesile olmuştur. Hocamızın örnek hizmetlerini ve ilmi yolculuğunu okurla buluşturmak için bu eseri yayına hazırlayan kıymetli isimlerse Profesör Doktor Abdüsselam Arı, Profesör Doktor Adem Esen ve Doçent Doktor Abdurrahman Savaş. Kıymetli bir ahde vefa örneği olarak Mehmet Savaş Hoca'nın ilmi yolculuğunu kaleme alan eserin ilk kısmı, bu hatıratın hazırlanmasında emeği geçen talebeleri başta olmak üzere pek çok talebesinin görüşlerini içeriyor. Bu kısımda ayrıca hocanın aile hayatına da kısaca yer verilmiş. İkinci kısımda ilk tahsil yıllarından başlayarak Halep ve Şam'a yaptığı yolculuklar, orada yaşadığı zorluklar, öğrencilik yılları ve ilmi mücadelesi, üçüncü kısımdaysa yurda dönüşü, burada başlayan hocalık ve evlilik süreçlerine yer verilmiş. Dördüncü kısımda kapsamlı ve geniş bir şekilde Haseki Eğitim Merkezi'ne ve orada başlayan ve yıllarca devam edecek olan hocalık serüvenine ve hatıralarına yer veriliyor. Son bölümde ise dini ilimlerin bugünkü durumu, yurt dışı hizmetleri, Haseki dışında devam eden ders halkaları, bazı fetvalar, hac ve umre hizmetlerine dair hatıralar ve bilgilendirmeler gibi meselelere genişçe bir yer verilmiş. İlim emektarı Mehmet Savaş Hoca'nın hayatını, ilim yolculuğunu ve düşüncelerini ele almak üzere hazırlanan bu çalışma, bir ahde vefa örneği olmasının yanı sıra, ilim yolunda yürümek isteyen kardeşlerimize ve din görevlisi adaylarına da örnek olma niteliği taşıyor. Umarım kadri kıymeti bilinir ve hak ettiği değeri bulur. Okuru istifade edeni bol olsun. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan İlme Adanan Bir Ömür Mehmet Savaş isimli hatırat ve söyleşi kitabıydı. İlim halkasının kıymetli bir parçası, mümtaz bir şahsiyetin hayatını ve eğitim hatıralarını okuyucuyla buluşturan bu güzel çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu Spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Baş başa gerçekleştirilen ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak özellikle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Polonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteğe teşekkür eden Erdoğan, Gazze meselesine de değinerek Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini beklediklerini söyledi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Vakıf İnsan Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmanın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Törende konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, iyilik için harekete geçen bir neslin yetişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerde yardımlaşma bilincini ve vakıf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmaya, bu yıl 71 ilden 1053 grup katıldı. Bir mentor ve 5 öğrenciden oluşan ekiplerin 4 hafta boyunca yürüttüğü iyilik projeleri

0: jüri tarafından titizlikle değerlendirildi ve dereceye giren gruplar ödüllendirildi. İstanbul ve Kocaeli'de icazet coşkusu yaşandı. İstanbul Fatih Camii asırlık bir geleneğin ihyasına ev sahipliği yaparak 3 yıllık zorlu aşure takrip eğitimini tamamlayan 25 yeni kıraat üstadının icazet merasimini gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda kura hafızlar icazet namelerine kavuştu. Benzer bir gurur da Kocaeli'de yaşandı. İzmit ve Gölcük'te hafızlığını tamamlayan 88 genç için tören düzenlendi. Kocaeli'deki merasime katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemini vurgulayarak, Kur'an'ı ezberlemek büyük bir lütuftur. Ancak asıl başarı, onu hayatın her alanında yaşamak ve yaşatmaktır, dedi. Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı. Erzincan İl Müftülüğü bünyesindeki Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ve Spor Kulübü tarafından Refahiye Dumanlı Yaylası'nda izcilik kampı düzenlendi. 2 gece 3 gün süren kamp programında gençler Sivas'tan gelen izci gruplarıyla kaynaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen kamp süresince açık alanda oluşturulan namazgahta cemaatle namaz kılan izciler manevi eğitimler aldı. Ayrıca çadır kurma, ateş yakma, doğa yürüyüşleri ve gece nöbeti gibi uygulamalı faaliyetlerle doğada yaşam becerileri kazanan gençler akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşlar seslendirdi. Yetkililer kampın gençlerin sosyal gelişimlerine ve sorumluluk bilinçlerine büyük katkı sağladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yerde zikrederler Allah Allah.
1: Hüsnü hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun

Kulesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Değerli Hocam, Rabbim cümlemize hayırlı ömürler versin. Berzah alemi, berzah hayatı, kabir hayatı ne demektir? Kabir azabı var mıdır değerli Hocam?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, malum olduğu üzere biz insanlar bir anne ve babadan dünyaya gelmiş, bu dünyada belli bir müddet yaşadıktan sonra dünyadaki hayatımızı tamamlayıp ecelimize kavuşmak üzere ebedi aleme irtihal edecek kimseleriz. İnsanoğlu ölümlüdür. Her insan ölümü tadacaktır. Ölmeyen hiçbir insan yoktur. Yaşı kaç olursa olsun, hatta Nuh Aleyhisselam'ın ömrü gibi 950 sene bile olsa, işte anlatılan bazı peygamberlerin yaşının 100 yaşından fazla olduğu ifade edilir. Ne kadar olursa olsun, herkes ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır ve tatmıştır. Bu bağlamda bu dünyayı terk eden her can nereye gidecektir? Her insanın aklında bu soru vardır. Evet, ölümümüz kesindir, muhakkaktır. Ancak nereye gideceğiz? Hangi aleme gideceğiz? Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirileceğimiz ve ondan sonra kıyametin kopmasıyla birlikte mahşer alemine geçeceğimiz ve orada hesabın olacağı, mizanın olacağı, günahların ve sevapların tartılmasından sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme gideceği ifade edilmektedir. Rabbim hepimizi ehli cennet eylesin. Cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu eylesin, amin. Yareni eylesin. Elbette ki en büyük temennimiz hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde, o mahşer gününde Yüce Rabbimizin gölgesinin altında gölgelenen kimselerden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden nasiplenen kimselerden olmamızı Yüce Rabbim nasip eylesin. Peki, ölümle birlikte hangi alem başlar? İşte ölümle birlikte başlayan alem kabir alemidir. Kabir alemi Kur'an-ı Kerim'de berzah alemi diye ifade edilir. Kabir alemi ahiretin ilk durağıdır. İlk kapısıdır. O kapıdan geçer mümin veya mümin olmayan herkes. Ondan sonra kıyamete kadar bir hayat sürer ve kıyamet için dirilir. Vel ba'su ba'del mevt dediğimiz öldükten sonra diriliş

İşte bir kabirde diriliş olur, bir de kıyamette diriliş olur. Muhterem hocam, berzah sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayrıcı sınır demektir. İstilahta ise, yani terim karşılığı ise, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan hayattır. İşte bu hayat kabir hayatıdır. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: onların önlerinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Bu ayeti kerimede geçen berzah işte kabir hayatını bize anlatır. Buna göre ölen herkes berzah alemine girecektir. Yani kabir hayatına geçecektir. O hayatı yaşayacaktır. Ondan sonra kıyamet için üfrülecek olan sur ile tekrar kabirlerinden çıkacak ve mahşere doğru ilerleyecektir ve gidecektir. Elbette ki kabir hayatı varsa, bu kabir hayatında da insanların karşılaşacakları bir takım durumlar olacaktır. Bu durumlar nedir? Bunlarla ilgili aklımıza gelen ilk sual kabir azabıdır. Muhterem hocam, duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan bir tanesi de kabir azabıdır. Yani hiçbirimiz kabir azabı ile ilgili oturup düşünüp nasıl olacaktır, bununla ilgili bir tasavvur yaparak, bir düşünce ortaya koyarak, bir felsefe ortaya koyarak bir bilgiye kavuşamayız. Bunun bilgisini ancak ve ancak bize ya Kur'an-ı Kerim verir veya sahih sünnet verir. Onun için konuyla ilgili biz kabirde bir azap var mıdır yok mudur sorusuna cevap bulabilmek için Kur'an-ı Kerim'e bakarız ve hadis-i şeriflere bakarız. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili işaret yoluyla bilgiler vardır. Şöyle ki Yüce Rabbimiz Firavun ailesinin sabah akşam bir azaba düçar olacağını ve ondan sonra da büyük azaba, çetin azaba efendim karşılaşacaklarını anlatır. Sabah akşam karşılaşacakları azap İslam alimleri tarafından kabir azabı diye tefsir edilmiştir, yorumlanmıştır. Ancak bizim için Kur'an'la birlikte kaynak olan hadis-i şeriflerde kabir azabı ile ilgili net bilgiler vardır. Bu bilgiler sahih bilgilerdir. Hiç kimsenin bu bilgilerde tereddüt etmesine gerek yoktur. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa sonraki durakları geçmek daha zor olacaktır. İşte bu hadis-i şerif bize ölümle birlikte ahiret hayatının başladığı kabir hayatını net bir şekilde ifade etmekte ve bu duraklarda, yani kabir hayatında insanın karşılaşacağı önemli hususlardan, vereceği ifadelerden, yapması gereken savunmalardan geçmesinin gerekliliğini bildirmektedir. Rabbim kabir aleminin başlangıcında hesabını tam veren kimselerden olmamızı nasip eylesin. Bu konuyla ilgili yine hadis-i şeriflerde bize şu ifade edilmektedir: İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaktır. İman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevap verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir. Ve yine hadis-i şeriflerin ifadesiyle ta ki kıyamete kadar, mahşere kadar kabrinde cennet bahçelerinden bir bahçede kalacaktır. Kafirler, inanmayanlar, münafık

0: çocuklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve onlar cehennemi göreceklerdir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürken, müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir şekilde kabir aleminde yaşayacaklardır. Bu sebepledir ki muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kez kabir azabından korunmak için Allah'a niyazda bulunmuş, dua etmiştir. Onun için bizlerin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak her namazımızda, her namazımızın peşine kabir azabından kurtulmak için Allah'a dua etmemiz gerekir ve dünyadaki hayatımızı da ona göre ayarlamamız, ona göre planlamamız doğru olur. Rabbim kabir azabından uzak olan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Kabirde suallere doğru cevap veren müminler olarak çenemizi kapamamızı nasip eylesin.
1: Amin, amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Efendim yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bilir ahvalini Rezzak-ı Hakim, rızkını vakt ile eyler teslim. Male mevkuf değil irzakın, gayrı yüzden yetirir Rezzak'ın. Rızkı hikmetle veren Allah, senin halini bilir ve rızkını ihtiyacın olduğu anda gönderir. Senin rızkın sadece herhangi bir mal dolayısıyla değildir. Rezzak olan Allah, hiç ummadığın sebeplerle de sana rızık ulaştırır.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, sülhü sükûnun, adaletin egemen olmasını engelleyemeyecek dedi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Erdoğan, İran krizinin çözümüne destek sözünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli konu terörsüz Türkiye süreciydi. Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin rahat bir nefes alacağını söyledi. Terör örgütünün tasfiyesi için yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler.

0: kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, irfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak, sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa? O zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yok.

yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran mutabakatını batıllamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, sulhü sükunun, adaletin egemen olmasını engelleyemeyecek dedi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Erdoğan, İran krizinin çözümüne destek sözünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli konu terörsüz Türkiye süreciydi. Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin rahat bir nefes alacağını söyledi. Terör örgütünün tasfiyesi için yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Vakıf İnsan Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün lise öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmanın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Törende konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, iyilik için harekete geçen bir neslin yetişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlerde yardımlaşma bilincini ve vakıf kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmaya bu yıl 71 ilden 1053 grup katıldı. Bir mentor ve 5 öğrenciden oluşan ekiplerin 4 hafta boyunca yürüttüğü iyilik projeleri jüri tarafından titizlikle değerlendirildi ve dereceye giren gruplar ödüllendirildi. İstanbul ve Kocaeli'de icazet coşkusu yaşandı. İstanbul Fatih Camii asırlık bir geleneğin ihyasına ev sahipliği yaparak 3 yıllık zorlu aşure takrib eğitimini tamamlayan 25 yeni kıraat üstadının icazet merasimini gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda kura hafızlar icazetnamelerine kavuştu. Benzer bir gurur da Kocaeli'de yaşandı. İzmit ve Gölcük'te hafızlığını tamamlayan 88 genç için tören düzenlendi. Kocaeli'deki merasime katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, hafızlığın önemini vurgulayarak, Kur'an'ı ezberlemek büyük bir lütuftur. Ancak asıl başarı, onu hayatın her alanında yaşamak ve yaşatmaktır, dedi. Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı. Erzincan İl Müftülüğü bünyesindeki Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ve Spor Kulübü tarafından Refahiye Dumanlı Yaylası'nda izcilik kampı düzenlendi. 2 gece 3 gün süren kamp programında gençler Sivas'tan gelen izci gruplarıyla kaynaştı.

0: Neşerak doğayla iç içe vakit geçirdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen kamp süresince açık alanda oluşturulan namazgahta cemaatle namaz kılan izciler manevi eğitimler aldı. Ayrıca çadır kurma, ateş yakma, doğa yürüyüşleri ve gece nöbeti gibi uygulamalı faaliyetlerle doğada yaşam becerileri kazanan gençler akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşlar seslendirdi. Yetkililer kampın gençlerin sosyal gelişimlerine ve sorumluluk bilinçlerine büyük katkı sağladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Eskişehir 30, Trabzon ve Erzurum 24, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 31, Lefkoşa ve Girne 29, Saraybosna 26, Gümülcine 31 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Şimdi bugünkü sorumuz hidayet kavramı üzerine, kişi bunun biraz karmaşasına doğru yürümüş. Diyor ki Allah'ın dilediğini hidayete, dilediğini dalalete sevk etmesin ne demek? Yani bu kez bu kişinin hidayete ulaşmada ya da dalalete ulaşmasında kendi rolü ne ölçüde?
2: Biz cevabı biraz girift verirsek yeni yeni kafa karışıklıklarına da neden olmayı istemiyorum. Hakikaten bu konuyu konuştukça bazen insanların kafası karışabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum. Bu ve benzeri durumda olan kardeşlerimize sözün başında ben bir küçücük bir kitap tavsiye edelim.
1: Lütfen.
2: Mesela bize kadar ulaşırsa biz ona hediye de edebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlar içerisinde çıkan cep kitapları arasında Niçin İnanıyorum diye.
1: Evet.
2: Küçük ama tam da bu soruları ihtiva eden, cevaplarını ihtiva eden, hem soran hem cevabını veren çok güzel eserler var. Oraya bakmalarını önerebiliriz. O zaman bir gene kavram tanımlarıyla yola çıkalım. Mesela hidayet kelimesi sözlüklerde yol göstermek, doğruya iletmek, gerçeğe ulaşmak şeklinde anlamlar var hidayet kelimesinin. Bizim şu anda üzerinde duracağımız terim olarak anlamı ise Yüce Allah'ın peygamberler ve onlara gönderdiği kitaplar suretiyle insanlara hak yolunu, doğru yolu göstermesi ve onları bu yola ulaştırması anlamında kullanıyoruz biz hidayet kelimesi.

Yüce Allah'ın insanları hidayete kabule yatkın bir tabiatta yaratması, hidayet kendilerine geldiğinde, yani peygamber ve vahiy onlara ulaştığında tam onu anlayabilecek, onu kavrayabilecek bir akıl ile Yüce Allah'ın yaratması, bir Yüce Allah'ın insana sunduğu hidayet şekli veya çeşidi olarak biliyoruz biz kitaplarımızdan. Hep böyle tanımlanıyor bunlar. Yani hidayetin bu yönü, bu çeşidi bütün insanlar için, dünyada yaratılmış bütün insanlar için bu ortak bir nitelik. Hidayet herkesin kapısını çalar bu anlamda. Bütün insanların kapısını çalar. Ancak kimi insanlar bu kapıyı açar, kimi insanlar da maalesef bu kapıyı açmazlar. Kim hidayeti kabul ederse ancak bu anlamda kendi yararı ve faydası için hidayeti seçmiş olur. Allah korusun, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Bunları nereden söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda bu anlamda ayet-i kerimeler var. Peki bu ayetleri nasıl anlayacağız? Buna da değinmek lazım. Buna geçmeden önce bir de bunun zıttı ne var? Dalalet var. Hidayet. Karşısında ne var? Dalalet var. O ne? Yoldan sapmak. Yoldan ayrılmak. Hatta kaybolmak. Doğru yoldan bilerek veya bilmeyerek az ya da çok sapmak anlamında kullanıyoruz dalaleti. Hidayet çağrısı tüm insanlara yapılmış bir çağrı. Bu çağrıya olumlu cevap verenleri Yüce Allah hidayete ulaştırmaya muvaffak kılıyor. Onlara istekleri doğrultusunda hidayet nasip ediyor. Ama kul istemeden Allah'ın kula hidayet etmesi, yani onun için hidayeti yaratması da bu anlamda söz konusu olmuyor. Başka bir açıdan konuya baktığımızda ise şöyle diyebiliriz. Yüce Allah kullarını inançlı ya da inançsız olarak yaratmıyor. İman ya da küfürden yana tercihte bulunan insanın tam kendisi. Bunu farklı ifade edecek olursak, insan küfürden ya da imandan yana tercih bulunacak bir yetenekle yaratılıyor. İman, yani hidayetin kulun istemesi, iradesi, sonucu ona yaratılıyor iman. Aksi takdirde insanın o zaman sorumlu olmasının bir anlamı kalmazdı. İnsan hangi devirde ve hangi ülkede yaşarsa yaşasın, ırkı, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, Yüce Allah'ın yarattığı bir kul olduğundan, Allah tarafından bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, hatta bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz çok ama çok çeşitli imkanlar ve bazı fırsatlarla deneniyor. Hakkı, hakikati, hidayeti bulması için bir anlamda sınanıyor. Peygamberler, kitaplar, kitap bilgisine sahip kişiler ile hemen her kişiye hidayet yolları gösteriliyor. Ya da insana kendi gücünü aşan bazı zorluklar yaşatılıyor. Bu vesileyle hem kendi azini hem de diğer insanların azini fark etmesi için de bir anlamda insan sınanıyor. Kişi bu zorluktan ancak Yüce Allah'ın onu kurtarabileceğini kalbinin derinliklerinde hissediyor. Böylece kendisi Allah'ın varlığını doğrudan hissedebilecek bir kalbe sahip oluyor. Bütün bunlar sonucunda kişi inanma niyetine yönelirse Allah tarafından hidayete erdirilmiş oluyor. Bu niyete yönelmeyerek inançsız hayatına devam ederse de Allah korusun dalaleti tercih etmiş oluyor ve böylelikle hidayetten o nispetle uzaklaşmış oluyor. Yani inançsız kişiler kendini inanca götürecek içindeki ve dışındaki her türlü belgeyi, bilgiyi ısrarla kendisi reddediyor. Ellerine geçen inanma imkanı ve fırsatlarını değerlendirmemiş oluyor. Onlara doğruyu gösterebilmek bu durumda adeta imkansız hale geliyor. Yani kendi yollarını böylece kendileri seçmiş oluyor. Kendi seçimi doğrultusunda o kişi de içinde Yüce Allah inançsızlığı yaratmış oluyor. Evet, hidayeti de dalaleti de yaratan Yüce Allah'tır. Onun dışında zaten bir yaratıcı yoktur. Hidayet veya dalaleti seçmek insanın kendi iradesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Yüce Allah'ın o kul için dalaleti dilemesi bir anlamda mecazi bir anlatımdır. Yani burada soru şu: Allah kim?

0: kime dalaleti dilemişse o da hidayeti bulamaz şeklindeki ifade eden, o zaman insanın buradaki rolü nedir sorusu gündeme geliyor ya. İslam alimleri bunun mecazi bir anlatım olduğu şeklinde bize bunu tarif ediyorlar. Allah dilediğini dalalette bırakır ifadesi, Yüce Allah'ın kişiyi seçtiği dalalet yolu üzere bırakması anlamına geliyor. Dolayısıyla Yüce Allah'ın dilediğini dalalette, dilediğini de hidayette bırakması ya da yönetmesi, öncelikle kulun iyi ve kötü olan yolu bizzat kendisinin seçmesinden sonradır. Eğer böyle olmasaydı da Allah dilediği kul hakkında bu hidayete ersin, bu da dalalete ersin şeklinde önceden hüküm vermiş olsaydı, o zaman Yüce Allah'ın peygamberler ve onlara kitaplar göndermesinin, Selman Bey, bir anlamı kalmazdı.
1: Evet.
0: Peygamberlerin insanları hidayete çağırmasının da böylece bir anlamı kalmazdı. Aslında Yüce Allah'ın hidayete erdirmesi, gönüllü olarak iyilik yolunu seçen kuluna doğru yolu sevdirmesi, onun gönlünü İslam'a açmasıdır. Kendi isteğiyle kötülük ve inançsızlık yolunu seçen birini Yüce Allah'ın dalalete erdirmesi de onun adaletinin bir gereğidir. Elbette böyle biri için Yüce Allah zorla hidayeti yaratacak, onun kalbine imanı zorla koyacak da değildir. Yüce Allah hakkı hak bilerek hakka yönelen, batılı da batıl bilerek batıldan kaçınan güzel insanlardan eylesin.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Yani bir taraftan siz tarif ederken gözümde bir anatomi profesörünün işte bacak kaslarını incelediği bir hastanın ne kadar süre bisiklet binebileceğini öngörmesinin normal olduğunu düşündüm. Ya da bir araba ustası, araba motorundan anlamayan birinin yanlış bir yakıtla işte susuz yağsız bir arabayla o aracın ne kadar mesafe gideceğini öngörür. Araç sahibi bu arabanın hiçbir şeyi yok, basıp giderim diyebilir ama o araba yolda kalacaktır. Doğru. Allah'ın görmesi de en büyük yaratıcı olması hasebiyle her şeyi çok daha başka bir açıdan görüp değerlendirmesi. Diyorsunuz ki bu yolculukta siz hangi yola varacaksınız, Rabbim bunu bilir. Ama siz o yola adım adım gidiyorsunuz. Rabbim duanıza mukabele.
0: Siz o yolu seçtiğinizde onu yaratıyor.
1: Evet.
0: Onun biliyor olması sizin o yola mutlaka gireceğinizi baskı altına almıyor. Bazen buna itiraz oluyor.
1: Evet.
0: Allah'ın
1: evet,
0: bilmesi evet. Ne demek?
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Belki başka bir konuda yine konuşulabilir
0: evet,
1: bu. Evet.
0: Evet. Allah'ın bilmesi sizin o eylemi mutlaka yerine getirmenizin bir sebebi midir?
1: Hı hı.
0: Hayır. Burada sorun ne? Siz de ona değindiniz.

0: reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutu.

saldığım şehir ismimden her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran mutabakatını batılamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, sulhü sükunun, adaletin egemen olmasını engelleyemeyecek dedi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Erdoğan, İran krizinin çözümüne destek sözünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli konu terörsüz Türkiye süreciydi. Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin rahat bir nefes alacağını söyledi. Terör örgütünün tasfiyesi için yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda ablukanın kaldırıldığını açıklarken İran taahhütlere bağlılık vurgusu yaptı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari hareketlilik de arttı. Onlarca petrol tankeri boğazdan geçiş yaparken enerji sevkiyatında savaş öncesi döneme dönüş sinyalleri verildi. Lübnan'da ateşkes ihlalleri de devam etti. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırdı. Sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu bildiriliyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerle drone uçuşu yasaklandı. Bazı yolların kapatılması beklenirken güvenlik için 55 bin polis ve jandarma personeli görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Vakıf İnsan Yarışması

güzel yaşlar ve güzel bir ömür diliyoruz. Bu birlikteliğiniz hep böyle mutlu bir şekilde devam etsin. Geçtiğimiz yıl iki insan hayatlarını birleştirmek için evet dediler ve aynı yolda yürümeye karar verdiler. Tam bir yıl önce. Şimdi bundan sonra hem güzellikleri hem zorlukları birlikte göğüsleme zamanı. İnşallah zorluklar hayatınızda olmaz. Hep güzellikler olur ve her zaman mutlu kalmayı bu anlamda başarırsınız diyelim. Rabbimiz ailelerimizi sevgi, saygı, merhamet ve muhabbet üzere daim eylesin diye de dua edebiliriz. Evlilik yıl dönümünü kutlayan tüm çiftlerimizi de bu anlamda tebrik edelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz ve mutluluklar diliyoruz. Saatlerimiz 18.23'ü gösteriyor. Güzel eserlerle Diyanet Radyo'da mikrofon başındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Diyanet Radyo'dasınız ve hayırlı akşamlar dileklerinizi birlikte paylaşıyoruz. Şu anda bizi Van Hüsrev Paşa Camii'nin avlusunda dinleyenler varmış. Onlara selamlarımızı iletelim. Van Hüsrev Paşa Camii İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu bize bir mesaj göndermiş ve Diyanet Radyo vazgeçilmezimizdir diyor. Sıradaki eseri de avluda bulunan güvenlik görevlilerimize, Bosna Hersek'ten gelen ve diğer misafirlerimize, tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. İstanbul'dan Karan ve Kerem bize yazmış. Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyorum demişler. Gördüğünüz gibi geliyor mesajlar ve bir başkası Tarsus'tan Ünal Bey Allah'a emanet olun demiş ve bizden bir eser istiyor. Hem kızı için hem Tarsus İmam Hatip Lisesi'nde okuyan torunlar için istemiş ve tatile girecek öğrencilere de hayırlı tatiller diliyor. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve bu mesajlarla birlikte tabii ki Diyanet ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha görüyoruz. Güzel eserleri birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi onlardan biri daha gelsin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu hafta okullar kapanıyor ve milyonlarca öğrenci için uzun bir yaz tatili başlıyorlar. Şimdiden birçok evde gözler cuma günü çalacak. O son ders ziline çevrilmiş durumda. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelirken tabii çocuklarımız yoğun bir dönemin yorgunluğunu geride bırakıyor. Burada uzmanlar uyarıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu süreçte anne ve babalara önemli bir hatırlatma. Çocukların dinlenmeye, oyun oynamaya, sosyalleşmeye de hakları var, ihtiyaçları var. Bazı eksiklikler olabilir akademik anlamda, bilgi anlamında. Kitaplar okunabilir ama yeni beceriler de kazanılabilir. Tatil aynı zamanda unutmayalım, nefes alma, aileyle vakit geçirme ve güzel vakit geçirme zamanı. Dolayısıyla bir arada olmanın son derece önemli olduğunu unutmayalım. Çünkü yapacağımız bir sohbet, yapacağımız bir gezi, onlarla geçirilen vakit çocuklarımızın hafızasında yıllarca unutulmayacak izler bırakacaktır mutlaka. O yüzden bu yaz şöyle bir o zaman aklımızda hedef olsun, mutluluğumuzu daha da büyütme hedefi olsun. Çocuklarımız dinlensin, güç toplasın, merak etsinler, öğrensinler ve tabii ki hayatın güzelliklerini de keşfetsinler. Şimdiden bütün evlatlarımıza huzurlu, verimli ve bol hatıralı bir yaz tatili diliyoruz elbette. Öğretmenlerimize ve fedakar anne babalarımıza da bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Ve güzel bir eseri de şimdi okullarını bitirip yaz tatiline hazırlanan evlatlarımız için sizlere dinletelim.

İmanımdır tek silahım, coşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım.

aşık olmuşum hilale, ilene bettir bu hale, istiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'nun sesi bugün de Türkiye'nin dört bir yanında yankılanıyor. Ankara'dan İstanbul'a, Bartın'dan Gaziantep'e, Edirne'den Kars'a kadar. Memleketimizin her köşesindeki dinleyicilerimizle aynı gönül ikliminde buluşuyoruz. Üstelik sadece ülkemizle de sınırlı değil, dünyanın neresinde bir selam varsa, nerede bir gönül bu frekansa kulak veriyorsa oraya da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz de bulunduğunuz şehirden, ilçeden, mahalleden, hatta dünyanın herhangi bir noktasından bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Selamlarınızı ve güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki sizin göndereceğiniz o birkaç satır binlerce kilometre ötede bir başka insana umut olur. Belki bir başka insanın yüreğine tebessüm taşır. Dolayısıyla mikrofonlar bana açık, mesaj attığınızda size açık. Her zaman mesajlarınızı bekliyoruz ve sesimizin ulaştığı her yerden selamlarınızı bekliyoruz. İstanbul'dan Ahmet Bey, derman aradım derdime, derdim bana derman imiş adlı ilahiyi istemiş ve oğlum Oğuz Kağan'a armağan ediyorum demiş. Aynı zamanda tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine de hediye etmiş. Bizi her yerde dinliyorsunuz demiştik ya, İzmit treninden dinleyen bir dinleyicimiz var. Tuğba Hanım, selam olsun bütün dinleyen kardeşlerimize demiş ve siz değerli radyo ekibine. Sizlere hızlı trende yolculuktayken yazmak nasip oldu. Sıradaki eseri demiş, canım eşim Ömer'e armağan ediyorum. Ve biz de size hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gördüğünüz gibi her yerden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biz de sizlerin akşamınıza eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Malum iş çıkış saatindeyiz. Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde günün yorgunluğu da biraz daha fazla hissedilebiliyor, öyle değil mi? Bir tarafta yoğun geçen mesai, diğer tarafta eve ulaşmaya çalışan insanlar ve akşam trafiği. Ama moralleri bozmak yok. Yol ne kadar uzun görünürse görünsün, her yolun sonunda kavuşulacak bir kapı var, açılacak bir sofra var. Hasreti çekilen bir ev ortamı mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Direksiyon başındaki dinleyicilerimize dikkatli ve huzurlu yolculuklar diliyoruz. Acele etmeyin, hızınızı değil sabrınızı arttırın. Birkaç dakika geç kalmak o kadar önemli değil. Yeter ki sevdiklerinize en iyi şekilde sağ salim kavuşabilin, değil mi? Rabbim yolumuzu açık, gönlünüzü ferah eylesin. Bu yoğun akşam trafiğinde Diyanet Radyo olarak yol arkadaşınız olmaya da devam ediyoruz tabii ki. Selamun aleyküm, ben Aydın'dan Fatih Azun. Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri Halık'ımızı, Malik'imizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde neye yarar diyor ve bir eser istiyor bizlerden. Hemen notlarımızın arasına biz de o eseri, o isteği alıyoruz. Yine Adana'dan gelen bir mesajımız var. Sevda Hanım, eşim Akif için bir eser rica ediyorum demiş. Rabbim bizleri birbirine emanet bilip kıymet veren eşlerden eylesin diye eklemiş. Hayırlı yayınlar diliyor bize. Bir başka dinleyicimiz de az önce birinci yıl dönümü olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz vardı evliliklerinin, hatırlayacaksınız. Şimdiki dinleyicimiz de Kocaeli'den Özlem Hanım da bugün bizim 25. evlilik yıl dönümümüz demiş. Eşim Halil İbrahim'e kucak dolusu sevgilerimi, özlemlerimi gönderiyorum diye de eklemiş. Sizlere de mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Diyanet Radyo'dasınız, birbirinden güzel eserler radyoda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Onlardan birini daha dinleyelim şimdi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Yeni saat diliminden herkese tekrar hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz ve birbirinden güzel eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor sizlerle Diyanet Radyo'da. Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıklar etkisini artırıyor demiştik. Avrupa'daysa çok daha farklı bir durum var. Yani çok daha sıcak bir ortam söz konusu. Hatta bu sıcaklara ejderha sıcakları adını vermişler. Aşırı sıcak hava dalgası hayatı Avrupa'nın birçok ülkesinde olumsuz yönde etkiliyormuş. Hatta öyle ki termometreler bazı yerlerde 40 derecenin üzerine çıkmış. Hayatını kaybeden insanlar var aşırı sıcaklardan dolayı. Ve bundan sonra da bu sıcakların devam edeceği söyleniyor. Peki ülkemiz için son durum nedir acaba? Bu sıcaklar Türkiye'ye de gelecek mi? Malum Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da bu sıcaklıklar hali hazırda hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar özellikle 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine dikkat çekiyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu tarihlerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece daha yüksek seyredebileceği uyarısı yapılıyor. Ha, ejderha sıcakları gibi bir sıcak olur mu onu bilemeyiz ama çok da o yönde bir tahminde bulunmuyor meteoroloji uzmanları. Elbette güneş, sıcak Rabbimizin bir nimeti, ancak her nimetin olduğu gibi onun da ölçülü şekilde değerlendirilmesi gerekir. Nasıl ki fazla yağış hayatı zorlaştırabiliyor, aşırı sıcaklar da insan sağlığı üzerinde riskler oluşturabiliyor. Özellikle

özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarında fayda var. Ve tabii ki öneri olarak şunu söyleyebiliriz sizlere, bol su tüketin ve tedbiri de elden bırakmayın. Her mevsimin kendine has güzellikleri var. Bu güzelliklerden istifade edeceğiz elbette ama bir taraftan da sağlığımızı ihmal etmeyeceğiz. Rabbim bizlere her türlü afetten de, aşırılıktan da, sıkıntıdan da muhafaza eylesin diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Mesajlarınızla birazdan tekrar birlikte olacağız. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Merhaba, ben Başakşehir'den Meryem Yıldız. Hac'dan dönen annem ve babam Serpil için ve Ülfet Yıldız için bir eser istiyorum demiş. Bu isteği de hemen notlarımızın arasına alalım ve sizlere armağan etmiş olalım. Bir başka mesajımız, hayırlı bereketli akşamlar diye başlıyor ve Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım'dan geliyor. Hem güzel paylaşımlarınızı hem de güzel eserlerinizi dinlerken şuraya bir söz ben de bırakayım istedim demiş. Şöyle devam ediyor. Bağışlamak Menekşe'nin kendisini ezen topuğa kokusunu bırakmasıdır demiş. Böyle bir sözü bizlerle paylaşmış. Öncelikle mutfak ekibine, tüm dinleyicilerine ve çalışanlarına sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum demiş dinleyicimiz ve herkese güzel bir eser armağan etmek istiyorum. Siz hangisini seçerseniz onu kabul ediyorum demiş. Gönlünüzden kopan her eser kabulümüzdür diyor. Çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de güzel bir eseri elbette armağan ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizden lütfen ayrılmayın.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Saatlerimiz 19.18'i gösteriyor ve Diyanet Radyo'da akşamın bereketini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Van'dan bir dinleyicimiz Hasan Talay hayırlı yayınlar diliyor bizlere ve sıradaki eseri eşime ve bizi dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Biz de notlarımızın arasına alıyoruz. Bir başka mesajımız Mehtap Hanım'dan gelmiş. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan güzel akşam dua programındayız. Güzel eserler yayınlanıyor, teşekkür ediyoruz demiş ve bizden de bir istek eser istemiş. Onu da notlarımızın arasına aldık. Şöyle bir bakalım arşivimize. Mümkünse tabii ki sizlere bunu armağan ederiz, çalarız. Ve bir dinleyicimiz de sıradaki eseri anneme armağan ediyorum demiş Remziye Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bunun için de sağ olun. İşte böyle birbirinden güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Ve bir mesajımız daha. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ve şöyle devam ediyor. Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Allah'ım senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım ayıplarımı ört, beni korkularımdan güvende kıl. Sıradaki ilahiyi ailem başta olmak üzere tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş yine dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve güzel bir eser dinleyelim şimdi, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız, birlikteliğimiz devam ediyor. Yapılan araştırmalar insanın güvendiği bir arkadaşıyla yaptığı samimi bir sohbetin stres seviyesini önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya koyuyormuş. İnsanlar kendilerini anlayan ve yargılamadan dinleyen bir dostla konuştuklarında daha sakin, daha huzurlu ve daha güçlü hissediyorlarmış kendilerini. Tabii ben bu araştırmanın yalancısıyım ama doğruluk payı da oldukça yüksek gibi görünüyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bazen çözüm bulmak için değil, sadece içimizi dökmek için konuşuruz. Karşımızdaki insanın bizi dinlediğini bilmek bile bazen yükümüzü hafifletmeye yeter. O halde bu akşam uzun zamandır aramadığınız bir dostunuzu, arkadaşınızı arayabilirsiniz. Nasılsın diye sormanın, hal hatır almanın ve birkaç güzel cümle paylaşmanın tam zamanıdır belki. Hayatın koşuşturmacası içinde bazen bunları ihmal ediyoruz, dostluklarımızı ihmal ediyoruz. Ama bu dostluklar aslında en büyük zenginliğimiz. O zaman o eski dostu hatırlamanın vaktidir diyoruz. Belki bir telefon, belki bir mesaj, belki de kısa bir ziyaret. Kim bilir, sizin birkaç dakikanız hem onun hem de sizin kalbinize iyi gelebilir. O yüzden diyoruz ki dostlukların çoğaldığı, muhabbetin eksilmediği bir akşam olsun bu akşamda. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş Antalya'dan Dilek Hanım. Allah'ım iş isteyen kullarına helalinden ve kolayından hayırlı iş nasip eyle. Eş isteyen kullarına dinini en güzel şekilde yaşayan ve ailesine de dinini en güzel şekilde yaşatacak olan iyi kalpli bir eş nasip eyle. Yıllardır evlat özlemiyle yaşayan kullarına hayırlı evlatlar nasip eyle. Borçlu kullarına borçlarını en kısa sürede kolaylıkla eda edebilecek hayırlı imkanlar nasip eyle. Hasta kullarına acil şifalar, yüreği yorgun mazlum kardeşlerimizi de en kısa sürede selamete kavuştur demiş. Vefat eden din kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, bereketli eyle. Ve bizleri iki cihanda hayırla mükafatlandır Mevlam demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir dua. Bunun üzerine söyleyecek başka bir şey yok değil mi? O halde güzel bir eser dinleyelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ve hayırlı akşamlar programının bugün de sonuna geldik. Bu akşam da sizlerle birlikteydik. Birbirinden kıymetli eserlerle birlikte bizleri evlerinizde, iş yerlerinizde, araçlarınızda ve dünyanın dört bir yanında dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırla, huzurla ve bereketle geçsin. Günün yorgunluğu yerini gönül ferahlığına bıraksın diyoruz. Haninizden muhabbet eksik olmasın ve sabahınızda aydınlık olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ülkeler kılıçla alınır, kalemle elde tutulur. Kılıç zoruyla bir ülkeyi ele geçirmek mümkündür. Ancak bu egemenlik şiddet ve baskıyla uzun yıllar sürdürülemez. Hangi ülke kalemle yönetilirse, orada herkes sevinç içinde nasibini alır, arzusuna ulaşır.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte...

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan.

Tan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim Nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin..."

değil mi istediler? Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Ashabından elbette tanır cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sürpriz yumurtadan çıkan mucize. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikate giden yolculuğumuzda bugün sabretmek, umut etmektir diyeceğiz. Yine ışıl ışıl bir gündü. Perdeyi tamamen açıp odamı gün ışığıyla doldurdum. Hava o kadar güzeldi ki balkona çıkıp hava almak istedim. Kapıyı açtım, bir adım attım ve onu gördüm. Küçük bir misafirim vardı balkonda. Beni görür görmez uçması gerekmez miydi bu güzel güvercinin? Öylece oturuyordu. Bizim balkonda sanırım garip bir şeyler oluyordu. "Hey!" dedim kısık bir sesle. "Güvercin Sultan, ben geldim. Yoksa kanatların mı yok senin?" "Görüyorum, kanatların var. Hem de çok sağlıklı görünüyorsun. Öyleyse söyle bana neden uçmuyorsun?" Güvercin biraz ürperdi. Minik ayaklarının üzerine basa basa azıcık kıpırdadı. Hala uçmuyordu. Sanki bana bir şey gösteriyordu. İşte asıl sürprizi o an fark ettim. Altında bir yumurta vardı. Güvercinin gözlerine şaşkın şaşkın bakarken yumurtanın içinden bir ses geldi. Hadi çatla artık, dışarı çıkmak istiyorum. Tam 17 gündür buradayım. Artık kim olduğumu öğrenmek istiyorum ve dışarıda neler olduğunu merak ediyorum. Nasıl yani? Şimdi yumurtanın içinden bir güvercin yavrusu mu çıkacak? Allah'ım bu nasıl olur? Güvercinle birbirimize baka kalmıştık. Yumurtanın içindeki yavru yumurtayı kırıp dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordu. Belli ki büyümüş ve güçlenmişti. Kendini dışarı çıkmaya hazır hissediyordu ama ne olduğunu ve nasıl bir yere çıkacağını bilmiyordu. Sonra kendimi toparlayıp yumurtaya seslendim. "Sabırlı ol. Yumurtayı kıramadığına göre henüz yeterince büyümemişsin.

0: Bugün ya da yarın yumurtayı kıracağına inanıyorum. Şimdi beni dinle. Olduğun yer bir yumurtanın içi. Sen bir güvercinsin. Ben bunları anlatırken yumurtanın içinden yine bir ses duyuldu. Yani ben şimdi bir güvercin miyim? Kanatlarım da var mı? Öyleyse hemen çıkmalıyım buradan. Uçmak istiyorum. Hadi. Neden çıkamıyorum? Yumurtanın içindeki yavru çok sabırsızdı. Bir baktım. Heyt diye bir hamleyle bizim yavru güvercin yumurtayı kırdı. Başını dışarı uzattı. Göz göze geldik. Allah, bir mucizeydi bu. Gülümsedim ve seslendim. Hoş geldin küçük güvercin. Senin adın mucize olsun. İyi ki doğdun. Evet, evet güzel çocuk. Yaşamaya değer. Bir güvercin yumurtanın içinde dünyaya gelmeyi nasıl bekliyorsa, ben de bir işi bitirinceye kadar onu en güzel şekilde geliştirmeli ve güzelleştirmeliyim. O nasıl sabırla ve umutla beklediği o gün yumurtasını çatlatıp dünyaya sevinçle merhaba diyorsa, ben de çabalarımın meyvesini vakti geldiğinde dünyayla paylaşabilmeliyim. O nasıl uçmaya cesaret edip kanatlarını ilk kez çırpıyorsa, ben de hep daha çok çalışıp daha çok öğrenmeye ve üretmeye cesaret etmeliyim. Güvercinin işi uçmak. Benim işim daima öğrenmek ve gelişmek. Bazı sorunlarla karşılaşacağım elbette. Bu zorluklar karşısında sabredeceğim. Sabır, üzüntü ya da öfke biriktirmek değildir. Vazgeçmek de değildir. Yaşadığımız sorunlara çözüm üretmektir. Sabır, güzel davranmaya devam etmektir. Öyle değil mi? Öyleyse ben de sabırlı olmaya çalışacağım. Üzülünce dua edeceğim. Elimde olanları görüp şükredeceğim. En önemlisi, sabrederken hiç durmayacağım. Daha çok, daha çok çalışacağım. Bir işi bitirip başka bir işe koyulacağım. Allah her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu söyler. Ben her zorluğun yanındaki kolaylığı bulmaya çalışacağım. İşin hep şükür tarafında olmaya çalışacağım. Hayatımız bol güneşli, bol çiçekli ve bol tebessümlü olsun diye. Ve gerçekten bilmeye değer. Anne ve baba güvercin sırayla yumurtaların üzerinde oturur. 15 ya da 20 gün boyunca böyle kuluçkaya yatarlar. İçerideki yavru büyüsün diye yumurtayı belirli sabit bir sıcaklıkta tutar ve korurlar. Yavru yeterince büyüyüp güçlenince yumurtayı çatlatıp içinden çıkar. Çıkar çıkmasına da hemen uçabilir mi dersin? Çıktığında daha tüyleri bile yoktur. Gagası da öyle yumuşaktır ki yemeğini kendi yiyemez. Anne ve babası onu 40 gün ağzıyla besler. Gözleri henüz açılmamıştır. Ancak 5-6 gün sonra açabilir gözlerini. Yavaş yavaş büyür, gelişir. Tüyleri çıkar, gagası sertleşir. Böylece artık kendi beslenebilir. Uçmaya hazırdır artık.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana

Gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur. Ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Kin ve intikam hırsıyla yolunu kaybetmişlere sakın kin tutma. Kinin aslı cehennemdir. Kin cehenneme ait bir huydur. Kişinin kini de o kötü huyun bir cüzüdür. Ve kin senin dininin düşmanıdır. Cehennemi bir huy olan kin kalbinde bulunursa sen de cehennemin bir cüzü olursun. Nereye gidersen cehennemi de beraberinde götürürsün. Aklını başına al. Kini kalbinden söküp at. Çünkü cüz küllün yanında karar eder. Eğer sen cennetin cüzüysen yaşayışın manevi zevkinde cennet gibi ebedidir. Kötü kötüyle bir olur. Batıl bir gönül hakka nasıl yakın olur?

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpı

sıcak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Ben İzmir'den Arzu, eşim Nusret için Cennetin Kuşları ilahisini istiyorum.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: rahmete yazılır her şey yeniden.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Fatih Koca'dan La Mekanım ilacını istiyorum. İzmir Kemalpaşa'dan Celil.

Selamun Aleyküm. İstanbul Sarıyer'den Sabrizade Mustafa Göçmez. Sıradaki eseri yarın elbet bizim, elbet bizimdir şuurunda olan her gence hediye ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. I'm only you love when I'm

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, bazı insanların kafasına takılan bir soru var. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın da bir yaratıcısı var mı?
2: İnsanoğlunun birbirine zıt arayışları ve beklentileri vardır. Hem sonsuzluk arayışı içindedir, hem de her şeyin bir yerde son bulması arzusunda. Beklenti ile bıkkınlık birbirini takip eder. Tatile çıkar, çok eğlenir, eğlencesinin sür git devam etmesini ister. Ancak zaman içinde bir bıkkınlık hissi oluşmaya başlar ve sanki isteyerek gelmemiş, hiç eğlenmemiş gibi bir an evvel bitirip dönmek derdine düşer. Çünkü insanın içinde süreklilik duygusunun yanında tam ona zıt değişim arzusu vardır. Bu ikisinin dengesi insanın iç huzurunu sağlar. Birisi lehinde dengenin bozulması insanı huzursuz eder ve içinde bulunduğu durumdan, zamandan ve mekandan bir an evvel kurtulmak ister.
1: Hocam, biz Allah'tan bahsediyorduk, siz işi tatile bağladınız.
2: Tamam işte, biz derken insanları kastediyorsun. Soran ve sorulan insanı. İnsanı anlamadan Allah'ı anlamak pek mümkün değildir. Yani insanın önce kendisini tanıması lazım ki yaratıcısı olan Allah'ı tanıyabilsin. O yüzden demişler, kendisini bilen Rabbini bilir.
1: Peki nasıl tanıyacağız bu insanı?
2: Ben de tam onu anlatmaya çalışıyordum. Zevk veren şeylerin bile bir sonunun olmasının gerektiğini düşünen insan, neden varlıkların sonsuz bir silsile halinde olmasını ister? Halbuki evrende gördüğümüz, duyduğumuz ve hatta bildiğimiz her şeyin bir sonu var. Öyleyse evren ve içindekiler sonludur. Bir noktada başlayıp yine bir noktada bitmektedirler. Başladığı yer ise yaratıldığı andır. Öyleyse evrenin kendisi sonludur ve yaratıldığı bir başlangıç noktası bulunmaktadır.
1: Evrenin sonlu olduğunu nereden çıkartıyorsunuz?
2: Dediğim gibi, duyularımızla kavradığımız ve aklımızla anladığımız evren ve içinde bulunan her şeyin bir sonu var. Zaten sorduğunuz soruda da yaratma olayından bahsediyorsunuz. Her şeyin yaratılması demek, her şeyin bir yerden başlaması demektir. Bu da evrende olan her şeyin kesinlikle bir başlangıcının olduğunu gösterir. Bilimsel bulgular da bunu göstermektedir. Geriye doğru gidildiğinde evrendeki olguların bir başlangıcı, geleceğe doğru ise bir sonunun olduğu artık bilim adamları tarafından da kabul edilmekte. Nitekim bizi ısıtan ve ışıtan devasa güneşin bile ömrüne dair bilimsel tahminler yürütülmekte. Bu da gösteriyor ki etrafımızda olan her şey için bir son kaçınılmaz. Aslında kendi gözlemlerimiz bile evrendeki varlıkların bir başlangıcı ve sonunun olduğunu görebiliriz. Ölenler, doğanlar, kışın yok olup baharda yeşerenler, kuruyup tohuma dönenler, toprağın bağrından yeniden bitenler, yanıp kül olanlar, küllerinden alevlenenler. Daha nice olayı bizler kendi gözlemlerimizle tespit edebilmekteyiz.
1: İyi de hocam, buradan yaratıcıya nasıl gideriz?
2: Yine biz biliyoruz ki meydana gelen her şeyin yakın veya uzak bir sebebi var. Bu kadar dönüşüm ve değişimin yaşandığı evrenin bir sebebinin olması inkar edilemez bir gerçeklik. Bu değişim ve dönüşümleriyle evreni var eden sebebin, yani yaratıcının, evrenin içinde farz edilmesi, onun da aynı dönüşüm ve değişim kanununa tabi olmasını gerektirir. Yaratıcının bu şekilde değişim ve dönüşüme uğraması ise başka bir yaratıcıya gerek duyulması demektir. Bu da halk tabiriyle dipsiz bir kuyu anlamına gelir. İşi bu noktaya getirmek, bir yönüyle işi zora sokmak, diğer yönüyle belirsiz kılmaktır. Bu şekilde yaratıcılar silsilesi düşünmeye eski alimler teselsül demişler. Teselsül, sonsuza doğru uzayıp giden uçsuz bucaksız bir zincir. Bunu akılla kavramak mümkün olmadığı gibi, aksine zihni zora sokmak, insanı bıktırmak ve belirsizliğe mahkum etmek anlamına gelir. Zaten zincirleme yaratıcı düşünmek, akıl ve mantık bakımından da geçersiz bir hükümdür.
1: Demek ki Tanrı'yı evrenin içinde düşünmek, hem onu evrenin bir parçası haline getirir, hem de evrendeki oluş bozuluş kanunlarına tabi kılar.
2: Evet aziz kardeşim, tam da söylemek istediğim budur. Öyleyse Tanrı evrenin dışında olmalı, aynı zamanda oluş ve bozuluş kanununa tabi olmamalı. Bu da bizi Tanrı'nın evren ve içindekilerden başka ve farklı bir varlık olduğu sonucuna götürür. Tanrı, oluş ve bozuluş kanununa tabi olmadığına göre bir başlangıcının ve sonunun da olması gerekmez. Başlangıç ve sonu olmadığına göre başka bir yaratıcısının olmasından da söz edilemez. Öyleyse Allah'ı kim yarattı gibi bir soru anlamlı değil. Çünkü her şeyi yaratanın yaratılması mantık noktasından geçersiz.
1: Bu noktada şu soru kafama takıldı hocam. Bizatihi evrenin kendisi sonsuz olamaz mı?
2: Bunun imkansızlığı hem tarihi tecrübeyle hem de günümüzde ulaşılan bilimsel bulgularla sabit. Daha önce temas ettiğimiz gibi bilimsel çalışmalar evren içindeki güneş dahil gezegenlere bile ömür tahmin etme noktasına geldi. Evrenin içindeki varlıkların bir sonunun olduğunu hem gözlemlerimiz hem de bilimsel bulgularla sabit olduğuna göre bu varlıkların toplamından oluşan evrenin sonlu olması mantıki bir sonuç. 20. yüzyılın başlarında evrenin hiç bozulmayacak bir makine olduğu ve bu yüzden de sonsuza dek çalışacağı iddia edildi. Sonra ne oldu? Yaşanan gerçekler ve bilimsel veriler bunu geçersiz hale getirdi. Koca koca canlıların türlerinin tükendiği, engin denizlerin sularının kirlendiği, atmosferdeki ozon tabakasının delindiği, buna mukabil uzayda henüz yaşanacak bir mekanın bulunmadığı evrenin sonsuz olduğu iddiası böylece kendiliğinden rafa kalktı. Zira bilimsel çalışmalar son derece ilerlemiş olmasına rağmen türlerin tükenişinin ve dünyadaki ekolojik dengelerin bozuluşunun önüne geçebilmiş değil. Öte yandan bugün ateistlerin sarıldığı Big Bang teorisi de evrenin başlangıcının olduğunu göstermekte. Bir ateistle konuşmamız sırasında şöyle bir soru sormuştum. İddia ettiğiniz gibi bir tanrı yoksa evren nasıl meydana geldi? Verdiği cevap, büyük patlama yani Big Bang. Ben ardından şu soruyu sordum. Büyük patlamadan önce ne vardı? Orası beni ilgilendirmez dedi. Çünkü bilmiyordu ve bilemezdi de. Bir başlangıç arıyordu. Büyük patlamayı buldu. Bu da gösteriyor ki ateistler de bir başlangıç öngörüyorlar. Sürgüt bir zincirleme varlık silsilesinden bahsedemiyorlar. Bu ne demek? Evrenin bir başlangıcı var. Bir başlangıç varsa bir başlatıcının olması da kaçınılmaz. Çünkü bir şeyin kendi kendine meydana gelmesi söz konusu değil. Başlatıcının aynı zamanda evrenin dışında ve ondan tamamen farklı olması da gerekir. Bu durumda Allah'ın yaratılmasından söz etmek imkansız hale gelir.
1: Peki hocam, Allah neden yarattığı bir varlığın yok olmasını engellemiyor?
2: En başından Allah'ın yaratacağı varlığın kendisinin dışında ve farklı olmasının bir zorunluluk olduğunu söylemiştik. Bu zorunluluk gereği, eğer yaratan Allah ezeli ve ebedi ise, yarattığı varlığın başlangıcı ve sonu olan olmalı zaten. Bunun doğal sonucu olarak da bir varlığın başlangıcı varsa sonu da var demektir.
1: O takdirde cennet ve cehennemin ebediliği nasıl izah edilecek?
2: Tabii ki Allah'ın irade ve kudretiyle. Allah'ın dışındaki hiçbir varlığın mutlak ebediliğinden söz edilemez. Çünkü onların hepsinin başlangıcı var. Öyleyse cennet, cehennem ve içindekilerin ebediliği Allah'ın onları ebedi kılmasıyladır. Yani Allah onları sürekli yaratmak suretiyle ebedi kılacak. Dolayısıyla cennet ve cehennem için Allah'ın irade ve kudretine bağlı bir ebedilik söz konusu. Allah dilerse sonlandırır.
1: Peki bunun hikmeti nedir?
2: Cennet ve cehennemin ebediliğinde Allah'ın rahmet ve adaletinin gerçekleşmesi söz konusu. Yüce Allah, dünya imtihanını kazanarak kendisine itaat eden kullarına rahmeti gereği büyük mükafatlarda bulunacak. Asi, zalim ve nankör kullarını da adaleti gereği cezalandıracaktır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, kullarına böyle bir söz vermiştir ve o sözünden asla caymaz.
0: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır.

boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Sinan Paşa Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Sinan Paşa Camii Şerifi 1615 yılında Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından biri olan Sufi Sinan Paşa tarafından inşa edilmiş. Sinan Paşa Osmanlı İdari Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, Rumeli'de etkili bir yönetici olarak tanınmıştır. Prizren'de yaptırdığı bu cami şerif ise onun en önemli vakıf eseri olarak günümüze ulaşmış, hamdolsun. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı kesin olarak bilinmiyor. Lakin yapının Osmanlı klasik mimarisinin Balkanlardaki en zarif örneklerinden biri olduğunu, o dönemin mimari diğer eserlerine bakılarak söyleyebilir ve mimarları hakkında o dönemin çok kıymetli sanatkarı ve zanaatkarı olduklarını ifade edebiliriz. Tek kubbeli ana ibadet mekanı, kesme taş duvarları ve orantılı mimarisiyle dikkat çeken Cami-i Şerif, hem estetik hem de işlevsel açıdan dönemin olgun mimari anlayışını yansıtıyor. Sinan Paşa Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri Bistrica nehri kıyısında konumlanmış olması. Nehrin kıyısında yükselen bu zarif yapı Prizren'in tarihi silüetine adeta mühür gibi vurulmuş durumda. Camii Şerif'in minaresi şehrin taş evleri ve köprüleriyle birlikte uyumlu bir bütünlük oluşturmuş. Bu görüntü Prizren'i Balkanların en fotojenik Osmanlı şehirlerinden biri yapıyor efendim. Efendim, Cami-i Şerif'in iç mekanı yani harimi Osmanlı klasik süsleme sanatının en güzel örneklerini barındırıyor. Kubbe içindeki kalem işi bezemeler, bitkisel motifler ve yazı kuşakları ibadet mekanına derin bir manevi atmosfer kazandırmış. Özellikle renklerin uyumu ve desenlerin inceliği Sinan Paşa Camii Şerifi'nin diğer Balkan camilerinden ayrılmasına vesile olmuş. Tarih boyunca Camii Şerif çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş. Zamanın hakikaten yıpratıcı etkisi bir tarafa, doğal afetler ve bölgesel çatışmalar yapının zaman zaman etkilenmesine sebep olmuş. Ve elhamdülillah her seferinde yeniden ihya edilmiş Camii Şerif. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında yapılan restorasyonlarla muhteşem bir şekilde yine özgün mimarisine uygun şekilde korunmuş ve yeniden ibadete açılmış. Kıymetli dostlar, günümüzde Sinan Paşa Camii Şerifi Prizren'in en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Şehrin merkezinde yer alması sebebiyle hem yerel halkın ibadetlerine ev sahipliği yapıyor, hem de Prizren'i ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği yapılardan biri oluyor. Cami-i Şerif'in bulunduğu çevre, Osmanlı döneminden kalan tarihi dokusuyla birlikte şehrin en canlı noktalarından biri. Kıymetli dostlar, Prizren'den, Sinan Paşa Camii Şerif'inden, Sofi Sinan Paşa Camii Şerif'inden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkeler kılıçla alınır, kalemle elde tutulur. Kılıç zoruyla bir ülkeyi ele geçirmek mümkündür. Ancak bu egemenlik şiddet ve baskıyla uzun yıllar sürdürülemez. Hangi ülke kalemle yönetilirse, orada herkes sevinç içinde nasibini alır, arzusuna ulaşır.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Hakim Allah'tır, hakim illallah. Ne mucize kitaptır kelamullah. Tebliğcisidir onun Hazreti

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri ilah.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsan yeryüzünde imtihan için bulunmakta, farklı şeylerle sınanmakta, kendisini hayra, iyiye, güzele, doğruya teşvik etmek üzere peygamberler, kitaplar gönderilmekte ama bununla birlikte imtihanın belki de bir gereği ve cilvesi olarak insanı zaman zaman haktan ve yanlıştan uzaklaştırmak üzere var olan varlıklar da bulunmaktadır. İşte şeytan bunların başında gelir. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır kuşkusuz. Cenab-ı Allah şeytandan sığınmayı yüce kitabımızda bize öğütlüyor. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayeti kerimelerinde ondan Rabbimize sığınmaya dair ifadeler, hatta dua cümleleri yer alıyor. İşte bunlardan bir tanesi olan Mü'minin suresinin 97 ve 98. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ De ki, Rabbim şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Kıymetli kardeşlerim, iki dua ifadesi, iki cümle, iki hususa vurgu var ayeti kerimede, bu dua ayetinde. Biri şu, şeytanın gizli kışkırtmalarından Rabbimize sığınmaya davet ediliyoruz biz. Şeytan Rabbimiz tarafından kovulmuş, kendisine mühlet verilmiş ve verilen bu mühlet ve süre içerisinde kendisi de insanları sağından, solundan, önünden, arkasından çıkmak suretiyle, yani insanların çevresinde, etrafında bulunmak suretiyle insanları saptırmaya çalışacağını beyan edip ifade etmiş. İşte yanlışa doğru kışkırtma, yanlışa doğru sevk etme gibi bir gayretinin olacağını biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, şeytanın verdiği vesveseyle insanın bazen infaktan uzaklaşacağı, fakirlik korkusuyla hayır yapma duygusunu durdurabileceğini de görüyor, anlıyor ve öğreniyoruz. Farklı eylemler içinde benzer ifadeler kullanılabilir. Şeytan insanı gizliden gizliye kışkırtan, yanlışa sevk eden bir varlık. Bu tabii insanın iradesini elinden almaz. İnsanın hür iradesiyle eylemde bulunmasını elinden almaz. Ama kötüyü güzel gösterme, çirkini güzel gösterme, yanlışı güzel gösterme veya ibadeti, hayrı ve güzelliği zor gösterme gibi farklı vesveselerle insanın iyilik yapmasına, hayır yapmasına, güzel davranışlarda bulunmasına engel olmaya çalışır. Tabii insana bunu yapan şeytan, hesap anında ve gününde de maalesef insanı yalnız bırakacak ve enteresan bir şekilde uyaracaktır. Yani özüyle ifade edeyim, sözü fazla uzatmamak için, sen uyarılmadın mı, sana Allah'ın vahyi gelmedi mi, sana peygamber gelmedi mi, sana doğru ifade edilmedi mi, niye bana uydun diye kendisine uyan insanı bir anlamda yarı yolda bırakacaktır. O yüzden şeytanın yoldaşlığı, şeytanın arkadaşlığı geçici ve kötü bir yoldaşlık, kötü bir arkadaşlıktır. Rabbim uzak eylesin, bizleri koruyup muhafaza eylesin ve onun kışkırtmasına aldanmayan, kanmayanlardan eylesin Cenab-ı Allah her birimizi. Ayetin ikinci kısmında da onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim dememiz öğütleniyor. Tabi bu görünmeyen varlık olarak şeytandan bahsedilebileceği gibi bu ifadeden

0: insana zarar verebilecek şeytanlaşmış insanlardan da bir anlamda Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Bir hadis-i şerif var, bu vesileyle dikkatinize sunmak isterim. Peygamber Efendimiz yanında bulunan arkadaşına diyor ki, cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı? Ebu Zer de insanın şeytanları da var mıdır diye soruyor. Peygamberimiz de evet, onlar cin şeytanlarından daha zararlıdır cevabını veriyor. Bunun anlamı bir bakıma şöyle tabii. Şeytan olan, şeytan kılığındaki insanlar da var. Yani kötülüğe, yanlışa, hataya, günaha insanı sevk eden, insanlarla beraber olan, yanında olan, çevresinde bulunan insanlar da var. Rabbim onlardan da bizleri koruyup muhafaza eylesin. Hem şeytanın kendisinden hem de şeytanlaşmış olan insanların şerrinden ve sıkıntısından Rabbim koruyup muhafaza eylesin. Nas suresinde de malumunuz olduğu üzere Cenab-ı Allah yine insanlar ve cinlerden olan ve insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden kendisine, yani insanların Rabbine, malikine ve hakimine, mabuduna sığınmayı bizlere davet ediyor. Bu da, yani Nas suresi de şeytanın ve şeytanlaşmış olarak insanlara zarar verilen bütün mahlukatın şerrinden Rabbimize sığınmamız için bolca yapmamız gereken, okumamız gereken bir duadır. Bir sığınma ifadesidir ve Peygamberimizin her günün sonunda Nas ve Felak surelerini okuduğuna dair de rivayetler vardır. Rabbim bizi şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerrinden koruyup muhafaza eylesin, onların ortamlarından uzak eylesin, dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da yeni yayın döneminde de birlikteyiz. Bir farkla ki yeni yayın döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yeni çıkan eserlerimizi tanıtmakla kalmayacağız. Bundan sonra başkanlık süreli yayınlarımızın kıymetli dergilerine de yer vermeyi planlıyoruz. Hayırlara, güzelliklere ve nitelikli okumalara vesile olması dileklerimizle yeni döneme bismillah diyelim. Bugünkü programımızda bizlere yol arkadaşlığı edecek olan eserimiz ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kıymetli bir hatırat kitabı, İlme Adanan Bir Ömür, Mehmet Savaş. Efendim, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız kuruluşundan günümüze kadar yüce dinimiz İslam'ın ilke, değer ve mesajlarının daha iyi anlaşılması için pek çok alanda faydalı hizmetler üretmiş, dinin sabitelerini her şeyin üstünde tutan bir yaklaşım ve büyük bir özveriyle hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Başkanlığımız her bir faaliyetinde Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyi ve Müslümanların bu minvalde şekillenen zengin

ilmi mirasını referans almaktadır. Ali İmran suresinde buyrulan, içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İlahi fermanı doğrultusunda hizmet üreten başkanlığımız, istihdam ettiği personelini ilmi ve mesleki olarak yetiştirmek ve toplumun dini yaşamına en iyi şekilde rehberlik edebilmek gayesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini de yürütüyor. Bu amaçla ilk olarak 1976 yılında İstanbul'da eğitim faaliyetlerine başlayan ve süreç içerisinde önemli gelişmeler göstererek günümüzde artık Diyanet Akademisi adını almış olan Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi, başkanlığın sahih dini bilgiye ve geleneksel ilmi müktesebata atfettiği değerin apaçık göstergesidir. İslam tarihinin çağlara ışık tutan ilmi birikimini bugünle buluşturma noktasında önemli görevler icra eden bu güzide eğitim merkezinin kuruluşundan bu yana yıllarca orada ders okutan, yıllar sonra bu ilmi mücadeleden emekli olan kıymetli bir isim var. Mehmet Savaş Hoca. Gençliğinden itibaren ilim aşkıyla yollara koyulmuş, bu uğurda büyük mücadeleler vermiş ve pek çok zorluğu göğüslemiş, neredeyse bütün hayatını ilme ve eğitime adamış müstesna bir şahsiyet. Fıkıh, hadis ve siyer başta olmak üzere birçok alanda ders okutmuş, rehberlik etmiş, böylece binlerce ilim adamının ve başkanlığın ilmi ve idari kadrolarında insanların yetişmesine vesile olmuştur. Hocamızın örnek hizmetlerini ve ilmi yolculuğunu okurla buluşturmak için bu eseri yayına hazırlayan kıymetli isimlerse Profesör Doktor Abdüsselam Arı, Profesör Doktor Adem Esen ve Doçent Doktor Abdurrahman Savaş. Kıymetli bir ahde vefa örneği olarak Mehmet Savaş Hoca'nın ilmi yolculuğunu kaleme alan eserin ilk kısmı, bu hatıratın hazırlanmasında emeği geçen talebeleri başta olmak üzere pek çok talebesinin görüşlerini içeriyor. Bu kısımda ayrıca hocanın aile hayatına da kısaca yer verilmiş. İkinci kısımda ilk tahsil yıllarından başlayarak Halep ve Şam'a yaptığı yolculuklar, orada yaşadığı zorluklar, öğrencilik yılları ve ilmi mücadelesi, üçüncü kısımdaysa yurda dönüşü, burada başlayan hocalık ve evlilik süreçlerine yer verilmiş. Dördüncü kısımda kapsamlı ve geniş bir şekilde Haseki Eğitim Merkezi'ne ve orada başlayan ve yıllarca devam edecek olan hocalık serüvenine ve hatıralarına yer veriliyor. Son bölümde ise dini ilimlerin bugünkü durumu, yurt dışı hizmetleri, Haseki dışında devam eden ders halkaları, bazı fetvalar, hac ve umre hizmetlerine dair hatıralar ve bilgilendirmeler gibi meselelere genişçe bir yer verilmiş. İlim emektarı Mehmet Savaş Hoca'nın hayatını, ilim yolculuğunu ve düşüncelerini ele almak üzere hazırlanan bu çalışma, bir ahde vefa örneği olmasının yanı sıra, ilim yolunda yürümek isteyen kardeşlerimize ve din görevlisi adaylarına da örnek olma niteliği taşıyor. Umarım kadri kıymeti bilinir ve hak ettiği değeri bulur. Okuru istifade edeni bol olsun. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan İlme Adanan Bir Ömür Mehmet Savaş isimli hatırat ve söyleşi kitabıydı. İlim halkasının kıymetli bir parçası, mümtaz bir şahsiyetin hayatını ve eğitim hatıralarını okuyucuyla buluşturan bu güzel çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki ki.

0: kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
1: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
0: Allah bize kolaylık verir inşallah.
2: Usayit, nereye gidiyorsun?
3: Allah Resulü çağırmış.
2: Ama sen yaralısın.
3: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
2: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
3: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
2: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
1: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz? Sizinle savaşa çıkayım. Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
4: 66. bölüm.
5: Uhud savaşının akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce, "Ya Rabbi, kullarına acı," diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
6: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
5: Huza kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
7: Ya Resulallah, Huza'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor.
8: Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
5: Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
0: Mabet, hoş geldin eski dostum.
8: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
0: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
8: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
0: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzü yok.
8: Ben de onların yanından geliyorum.
0: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
8: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
0: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
8: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
0: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
8: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. Geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
0: Bunları söylediğin iyi oldu. Sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
9: Neden?
0: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
9: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
0: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
9: Bana pek mantıklı gelmedi.
0: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
5: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
4: Ey Mekke halkı, etrafıma toplanın. Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
10: Ne oluyor?
11: Ordu geri mi döndü?
12: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu olduk?
10: Koşun koşun, ordu geri dönmüş. Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
4: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
10: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
4: Evet. Mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
13: Ey vahşi, sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
10: İlahım Sübel, sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın. İçimizi soğuttun.
14: Evet, içimizi soğuttun. Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun ha? Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler, hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini falan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: Nazil olan ayet-i kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

seni görünce ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan, elini çektin mi üzerimizden, bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım, hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Halim, kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmanı talep ediyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Yüce Allah, tüm insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarını iletmesi için vahiy meleği Cebrail'i görevlendirmiş, onu insanlar arasından seçtiği bir kuluna, Hazreti İbrahim soyundan Abdullah'ın oğlu Nur yüzlü Muhammed'e göndermişti. Günlerce, haftalarca Nur Dağı'ndaki Hira mağarasını mesken edinen ve azı, tefekkür ve ibadet olan Hazreti Muhammed, ibadete daldığı bir anda oku emriyle irkildi. Karşısında gökle yer arasını kaplamış bir varlık görmüştü. Korku içinde, ben okuma bilmem dedi. Cebrail 3 kez onu nefesi kesilecek kadar sıkıca bağrına bastı. Sonra oku, seni yaradan Rabbinin adıyla dedi. Hazreti Muhammed korku ve heyecandan boyun kasları seyirerek evine koştu. Allah'ın Resulü eve geldiğinde beni örtün, beni örtün diye sayıklıyordu. Kendine geldiğinde sevgili eşi Hazreti Hatice'ye olup bitenleri anlattı. Kendimden korkuyorum diye bitirdi. Hazreti Hatice çok sevdiği eşini teselli etti.
2: Hayır, korkma. Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü Allah'a yemin olsun ki sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söylersin. Bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verirsin. Misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Hazreti Muhammed kendisine sevgiyle bakan ve sözleriyle teselli eden eşini dinliyordu. Eşi Hazreti Hatice ona bir öneride bulundu.
2: Amcamın oğlu Varaka'ya gidelim. O bilgedir, bize yol gösterir.
1: Birlikte Varaka bin Nefel'e gittiler. Varaka bin Nefel, İncil'i İbranice'den Arapça'ya çevirebilen ama artık gözleri görmeyen yaşlı ve bilge bir kişiydi. Olanları dinledi, düşündü ve sonra şöyle dedi.
3: Ya Muhammed, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu Musa'ya gelen melek En-Namus'tur, Cebrail'dir. Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Sen Yahudi ve Hristiyanlar tarafından beklenen son peygambersin. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Varaka bin Nefel'in ömrü vefa etmedi. Hazreti Peygamber

Peygamberin kavmi tarafından dışlandığı günlere yetişemedi. O günden sonra Cebrail 23 yıl boyunca Allah Resulü'nü ziyaret etti. Cebrail Peygamber Efendimiz'e bazen 600 kanadı ile birlikte, bazen insan şeklinde, bazen de Dıhyetül Kelbi isimli sahabi suretinde göründü. Resulullah'a abdesti ve namazı öğreten Cebrail imam oldu ve birlikte Kabe'de namaz kıldılar. Ramazan ayında karşılıklı Kur'an okudular, inen ayetleri tekrar ettiler. Nebi Aleyhisselam, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua eder, Cebrail'i çok sever ve onu daha sık görmek isterdi. Bir gün Cebrail'e isteğini söyledi. Keşke beni daha sık ziyaret etsen, bana daha sık gelmene bir engel var mı dedi. Cebrail, biz sadece Rabbin emriyle yeryüzüne ineriz diye karşılık verdi ve Meryem suresinin 64. ayetini okudu. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir dedi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini

Sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Bakma ikrahine dervişana, imtinan etme sakın ihsana. Sakın fakir fukaraya tiksintiyle bakma ve asla iyilikte bulunmaktan, ihsandan kaçınma.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
3: Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Bugün peygamberlikle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İnsanlık ölümden sonra hayatın olup olmadığı, kabir halleri, diriliş, cennet, cehennem ve benzeri konuların bilinmesinde peygamberlere muhtaçtır. Çünkü görünür, duyulur dünya hayatında bile sadece aklına dayanarak mutluluğunu sağlamaya yetersiz kalan insanın gayb alemine ait konularda yetersiz kalacağı açıktır. Kişi sırf aklı ve araştırmaları sayesinde Allah'a iman etmenin güzelliğini, inkarın çirkinliğini idrak edebilecek olsa da, kötülük işleyen için cehennem cezası, iyilik yapan için de cennet mükafatının uygulanacağını kesin olarak bilemez. Tahmin, zan ve hayale dayanan tasavvurlarsa bilgi ifade etmez. Şayet tahmin etse veya bilse, bu sorumluluk yükleyici bir sebep teşkil etmez. Aklın tek başına ahiret ve ahvali konusunda ulaşabileceği tek şey, ahiretin varlığı ve onunla ilgili durumların mümkün olduğuna hükmetmekten ibarettir. İşte Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği gerçekler sayesindedir ki insanoğlu, ahiret ahvali hakkında bilgi sahibi olmakta ve tercih ettiği takdirde ebedi mutluluğa erişebilmektedir. Peygamberler taklit edilme ve örnek insan konumunda bulunma açısından da fert ve toplum hayatı için gerekli şahsiyetlerdir. Kalp gözü büsbütün körelmemiş inkarcılar için bile peygamberde özenilip taklit edilmeye değer özellikler bulunur. Akıl ve irade sahibi olmakla birlikte insan birçok şeyi görerek ve taklit ederek benimseyip özümser. Buna ek olarak onun selim yaratılışında bulunan kemale erme arzusu da uyacağı örnek ve kamil şahsiyetlere ihtiyaç hissettirir.